Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme, sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacaksın.

0: Yanıltıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403 Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403 Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403 Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pulu istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403 Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni şu anda çok iyi dinleyin. Çok fazla heyecana gerek yok. Sakin kalın. Elinize telefonu alın ve bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi benim yönetim kurulu başkanım, geldiniz dediniz ki peşinatım az, geldiniz dediniz ki fazla para biriktiremedik, geldiniz dediniz ki ya bizim paramız pulumuz fazla yok diye yer sahibi olmaya hakkımız yok mu? Bakın sizlere Kırklareli Babaeski'ye, Paşa Mahallesi'ne götüreceğim. Tam 250 metrekare yer vereceğim. 100 bin lira, 200 bin lira bunları unutun ya, unutun. Sadece 79 bin lira peşinatla ben size burayı veriyorum. Geriye kalan kısmını da 10 ay 20 bin lira elden taksitle. Banka, faiz, kredi, kefil, mefil yok. Hiç artmayacak. Ayda 10 ayda elden taksitle ödeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç sorgulamadan direkt bu anonsu duyduğunuz anda şu telefonları kilitleyeceğinizi biliyorum. O yüzden de yetişin. Şu anda en önce davranan pazar günkü servisimizden yer ayırsın. Bu kadar net söylüyorum. Radyo 2000 güvencesiyle biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür 33 yıllık bir tecrübeyle bize yapamaz dediler, buyurun dedik. Olmaz dediler, buyurun dedik. Emeklisi, memuru, işçisi, öğrencisi dahi. Abi bugün 79 bin lira size versem gidip evinize bir tane koltuk takımı anca alabilirsiniz. O da istediğiniz modeli alamazsınız. Bugün 79 bin lira hayatınızda hiçbir değişiklik yaptırmaz. Bugün 79 bin liraya ailenizle gidip tatil bile yapamazsınız. Ama bana gelirsiniz, ben sizlere 250 metrekare yer veririm. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Bugün haddinden fazla bir yoğunluk olacak. Şu anda müsait değilsen bile numaranı bırak. Arkadaşlar sen ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Servislerim ücretsiz. Götürüp gezdirmesi benden. İstanbul'a yakın bir yer olsun dedin. Ulaşım olayı artık hızlı trenle beraber mesafeler aradan kalkıyor, bitiyor. Bugün etrafını gezdiğiniz zaman 1-2 kilometre yakınındaki hayatı, insanları, yaşayışı, sanayisini, gelişimini ve bugün tapu dairesindeki yoğunluğunu gördüğünüz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ucuzken alacaksın, yeni yeni piyasaya satışlar sunuluyorken alacaksın, ondan sonra pahalıyken oturup keyfine bakacaksın. Benim de çoluğumun çocuğumun gelecekte bir yatırımı olsun. Gelip gidiyorum dünyadan, bir dikili ağacım yok, bir toprağım yok, bir karış yerim yok, kimse demeyecek. Fazla para biriktiremiyorum, yer yurt sahibi olamıyorum demeyecek. Kimse şikayet etmeyecek. Bugün ben sana 79 bin lira peşinatla, sadece 79 bin lira peşinatla tapunu teslim ediyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Geri kalanını 10 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira öde. İki kişi ortaklaşa alın gerekirse, bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi burayı isteyen değil yetişen alacak. Sadece bugün, sadece şu anda benden duyacağınız anons ve bir günlük bir fırsat bu. Yarın bunu duymayacaksın. Önümüzdeki hafta hiç duymayacaksın. Biz artık kardan zarar etmeyi de bıraktık. Biz inat ettik, seni de tapu sahibi yapacağız. Burası Radyo 2000. Kimse bizimle yarışamaz. Buyursunlar bakalım. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Doğru duydun. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bugün gençler para biriktiriyorlar bir cep telefonu almak için. Hayalini kurduğun cep telefonunun yarı fiyatına. Bugün bisiklet fiyatına ben sana 79 bin lira peşinatla, bisiklet fiyatına sana 250 metrekare yer veriyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. Sorgulama kardeşim, sorgulama. Bu yatırım içindir. Neredeyse bir bilezik parasına ya. Bir bilezik parası peşinatla ben sana 250 metrekare yer sahibi ol diyorum. Al tapunu, koy kenara. Her zaman kazanmana bak. Zarar ettirmez. Bu arada imalatı yoktur, tekrarı da yoktur söyleyeyim. Sadece bugüne özel, sadece bu anonsu duydun, yetiştin yetiştin. Servislerimizden yer ayırt, oraya gel gör, orada kararını ver. Şimdi şarkıyı gönderiyorum, ben de randevu alacağım. 0-212-925-12-12. Doğru duydun, sadece 79 bin lira peşinatla abi, 100 bin lira değil. 100 bin lira değil, 79 bin lira mı getir benim, hayırlı uğurlu olsun. Yapamaz mı diyorlar? Buyurun, burası Radyo 2000 Hodri Meydan. 0-212-925-12-12. Tanıtıcı reklam.

0: Yemin.
1: Reklam. Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmen sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
3: Alem Radyo 2000 dinliyor.
4: Sen şeye gel. 3 4

0: yaklaşık 5 yıl öncesi bu radyoda ayda 1000 lira taksitle 5000 lira peşinatlı araziler sattı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O dönem birçok kişi dedi ki böyle bir şey olamaz, böyle bir şey imkansız. Ama inanıp gelenler bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Böyle bir fırsat 3 senede 5 senede bir karşınıza gelir. Ve işte öyle bir fırsat bugün bizi dinleyen siz güzel insanlara sunuluyor. Şimdiki kampanyada bir de şöyle bir olayımız var. Sınırlı sayıda kişi alıyoruz. Çünkü talep çok. O yüzden elini çabuk tutan, önce davranan kazanır. Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, yemek ısmarlıyor, çay kahve ısmarlıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksit, sadece 10 taksitle siz de 250 metrekare arazi sahibi olmak için hemen şimdi arayın 0212 925 1212, 925 1212. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yönetim toplantısında özellikle üstüne basarak bu indirimi ben istedim. Aslında yönetimdeki arkadaşlar şu anda bu indirimi kabul etmedi. Ama şu dönem biraz hareket gelsin. Birileri bir şekilde toprak sahibi olsun. Biz de sürümden kazanalım. Evet, Radyo 2000 gücüyle bir günde belki de yüzlerce arazi satılacak. Ama oraya önce gelen yerini seçecek, yerini alacak. Şimdi anneler babalar, sizlere sesleniyorum. Ya da genç delikanlılar, çeyiz hazırlayanlar ya da gelecekte evleneceğim insana güzel şeyler yapmak istiyorum diyenler. Bakın, bugün 79 bin lira bir buzdolabı fiyatı ya da bir çamaşır makinesi fiyatı. 79 bin peşinatla, yanlış duymadınız, 79 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle tamamı 279 bin liraya Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. Yalnızca ve yalnızca iki servisimiz gidecek. Bu iki serviste yerinizi ayırtmak için beklemeyin. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bu kampanyaya dahil olmak istiyorsunuz ama şu an müsait değilsiniz. Bir çağrı bıraktığınız takdirde kampanyaya dahil olacaksınız. Evet, 0212 925 1212. Anneler, kolunuzda bir bilezik mi taşımak istersiniz? Evladına geleceğinde güvenebileceği bir arazi mi bırakmak istersiniz? Evet, bir bilezik mi yoksa geleceğe dair hayalleri güvencesi olması mı? Ben çektim evlatlarım çekmesin diyenler, yalnız olan bayanlar, eşinden fayda görmeyen, çoluğu çocuğu için bir şeyler yapmak isteyenler, yıllardır arazi almak istiyorum ama peşinatım yok diyenler. Bu kampanya kaçmaz, burada yer kalmaz. Acele edin. 0212 925 1212. Bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu kampanyadan faydalanmak için çağrı bırakın. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925 1212.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

Günaydınlar. Günaydın efendim, günaydın. Sabah sabah ajansın bana yolladığı bilgilere bakın ya. Böyle bir haberle güne başladım. Siz de bu düşünceler içerisinde olanlardan mısınız? Hani böyle bir olay olsa da köşeyi dönsek. O köşe bizi bekliyor ama biz o köşeyi bir türlü göremiyoruz, bilemiyoruz. Ya gök taşı bulacağız ya da bunun benzeri bir şeyler olacak. Başka çıkış yolu yok. He? Buyursunlar bakalım. Saat 10.08. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Evet, evet, evet. Şöyle duralım. Bütün hazırlıklar tamam. Hafta içi her gün sabah 10 başlıyoruz. Ta ki öğlen 1'i gösterene kadar burada sizlerle beraberiz. Sabah 10'da başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar buradayız. Satın aldıkları araziden hazine çıktı. Hayatları bir anda değişti. Buyur. Satana mı yanarsın? Niye ben almadım? Ona mı yanarsın? Ya diyorum. Boşuna demiyorum sizlere toprak sahibi olun. Toprak her zaman kazandırır diye. Uluslararası neymiş bakalım. Şöyle dur bakayım. Şöyle bir bakacağım. Yok. Detaylarına bir bakacağım. Sabah sabah benim niye böyle dikkatimi çekti bilmiyorum ama düşünsenize. Birisi sizi zar zor ikna ediyor. Gel buraya al. Bak İdris, gel beni dinle, buraya al. Gel buraya al. Aman ne yapacağız? Aman ne yapacağız? Aman ne yapacağız? Ondan sonra selamun aleyküm. Bak hazine çıkmış ya. Bildiğin hazine. Buyursunlar bakalım. Ne yaptınız, ne ettiniz? Hava bir çıtır böyle serinledi. Dün akşam camlar kapatıldı yatarken herkes böyle bir kış moduna, sonbahar moduna kendini adapte etmeye başladı. Şarkılar da o zaman biraz serin serin gelsin.

bugün o kadar enteresan haberler gözüme ilişti. Şimdi bizlerde böyle bir slogan, böyle bir tezahürat vardır. Ne derler? Bize her yer Türkiye. Bize her yer Türkiye. Bakın şimdi dünyayı gezin. O kadar enteresan olaylar var. Ve bu enteresan olaylarda eğer bizim mantığımıza, bizim yaşadıklarımıza uygun bir şey varsa kökeninde mutlaka ki bizim soyumuzla alakalı bir şey vardır. Yani emin olun. Şimdi niye böyle bir şey söyledim? Ya sabah kalktık köşeyi dönmekten bahsettik. Adam bir tane arsa alıyor, içinden hazine çıkıyor vesaire vesaire. Şimdi gezgin bir ablamız var. Bu gezgin ablamız dünyayı dolaşıyor. Ve ne satın almış biliyor musunuz? Bakın ya, insanlar para kazanmak için artık gerçekten zorlanmıyorlar. Şöyle bir bakayım hemen. Avusturya'da. Avusturya'da dünyaca ünlü bilmem hangi köye giden Türk gezgin karşılaştığı sıra dışı bir ürün. Ne? 10 euroya. 10 euroya küçük pet şişe, su şişeleri var ya, küçük su şişeleri, pet şişe. 10 euroya köy havası satıyorlarmış. Ya köprüyü de satarlar. Köprüyü de satarlar, köprüyü de. 10 euroya köy havası satın alıyorlarmış. 10 euroya. Düşünsenize. Abi İsmail'e ben giriyoruz. İsmail'e ben giriyoruz bu işe. Hazırlıkları yapın abi. Hemen tır tır pet şişe siparişi verin. Abi kaç tane ilimiz var? En son 82 miydi? 81, ben 81'de kaldım. 86'ya kadar çıktı mı bir artış olacaktı. Cahil cuhala programcı geldi. Hanım. Evet, 10 euroya köy havası. Aslına bakarsanız var ya, bir yerde insan çok da böyle gözünle görmediğin, hani böyle değer vermediğin şeyleri başka insanlar biriktirerek zengin olabiliyorlar. Mesela yıllar öncesinde bir abi vardı. Söylediği bir cümle hiç aklımdan çıkmıyor. Ne varsa bozuk paralarda var diyordu. Evet, ne varsa bozuk parada var. Düşünsenize ya. 10 euro, 10 euro, 10 euro. Abi gel abi, Bitlis havası var abi. Gel abi, Kars havası var abi. Gel abi. Gel abi. Abi bendeki Adıyaman havasını hiçbir yerde bulamazsın. Abi hemen siparişleri alın. Bir tane sayfa kurun. Memleket havası satacağız. Memleket havası. Hatta biz çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Küçük vakumlu poşetler var. Küçük kaç? O 3 santime 3 santim mi oluyor? 2. Toprak da koyacağız içine. Hem memleketin toprağını koyuyoruz, hem havasını koyuyoruz. 10 euro. Selamun aleyküm. Murat dükkanı kapat. Kolileri hazırla. Orhan, Orhan kolici başı sensin. Ramazan Balaban abi de paraları toplayacak. Malatya havası 100 lira. Malatya havası toprağı 100 lira. Mehmet abi senden sipariş geldi. Ramazan abi senden sipariş geldi. Bulduk abi, bundan sonra zenginiz.

Evet, benim çevremdeki hayırlı arkadaşlarım Furkan 14 yaşında mı 15 yaşında mı bilmiyorum. Evet, o da benim derin arkadaşlarımdan bir tanesi. Sabah sabah damara bağlı diyor. Derdimiz neydi Salim Usta? Salim Usta, derdimiz ney? Söyleyin abi, çuval hazır. Furkan'a kız mı kaçıracağız değil mi? Ha? Dur, bizim başımıza masraf çıkartma. Şimdi Karadenizlerin içinde kala kala kala kala kala şive de yavaş yavaş kayıyor. Biraz evvel diyorum bökelek. Bökelek ne, bilen var mı bökelek? Bökelek. Ya belki de hayatınızda ilk defa duydunuz. Normaldir. Ben de ilk defa duyduğum zaman böyle bir şaşırdım. Mesela ne deniliyor? Bökelek bir çay getir diyorlar bana. Bökelek. Ya yanlış da söyleyebilirim. Şimdi evinizde, iş yerinizde, elinizde, her tarafta internet. Bu internet nasıl geliyor sizlere? Bu interneti sizlere getiren üstadlar var. Kadir abim, kadro kalabalık. Kadir abiye de bir memleket havası sattık. Oh, bedava. Sana bedava, senden para almıyoruz. Evet Kadir abim, bütün internet altyapı, ondan sonra arıza, kurulum, bütün ekibe ya. Türkiye'deki çalışan bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. Bu arada da şöyle bir şikayetimizi belirtelim. Sizden yana sıkıntımız yok, memnunuz. Ama son birkaç senedir yine eskiye doğru bir dönüş başladı Türkiye'de, İstanbul'da özellikle. Kablolar ne kadar güzel, elektrik kabloları önceden üstteydi, alta alındı bilmem ne. Şimdi de internet, abi her tarafımız kablo, her tarafımız yetkililere söyleyin. Yetkililere söyleyin. Bu nedir ya? Abi milletin binasının yıkılıp yıkılmadığını takip ediyoruz. Bir tane bina kentsel dönüşüme girdi, haydi internet yok. Bir tane binaya dış cephe yapılacak, haydi internet yok. Kadir abi, uzman ekipler, Allah kolaylıklar versin siz. Ama bu aralar hasta olmayın. Kurban olayım, hasta olmayın. Ya abi bir çözüm bulun. Yer altına mı alıyorsunuz? Yer üstünde mi tutuyorsunuz? Uçuruyor musunuz? Değil mi? Yapın, kökten bir kere kurtulun ya. Tam böyle giriyorsun, en heyecanlı yerindesin, sörfün, internette dolaştığın anın. Ne oldu? Hamdi abinin binası yıkıldı. Kadir abim, ver bakalım, bökelek ver. Bökelek bir çay ver.

Eskiden öyle sanatçılar konuk olur, sohbet, muhabbet. Bunlar biraz geride kaldı. Ama bu programcılığı, radyoculuğu bitirmeden evvel bana böyle stüdyoda aynı ortamı paylaşmak istediğim insanlar var. Evet. Abi saçlarım da uzamaya başlamış, gözümün önüne denk geliyor. Yarın gideceğim, halledeceğim, hepsini halledeceğim. Şimdi konudan konuya atlamayalım. Vallahi stüdyoda da hep beraber böyle ağırlamak istediğim birkaç kişi var. Bu programcılığı bitirmeden önce Sura İskenderli ve Siyam, özellikle ikisi. Ya şu Derinlere iniyorum şarkısını, hani niye bilmiyorum ama ben böyle benim şarkı, ama o hani isme özel yapılan eşyalar vardır. Anahtarlık, çanta vesaire, değil mi? Şarkıyı da böyle, yani sanki bana yazmış da ne alakası var? Onu da çözmüş değilim. Kalabalığız bugün, maşallah kalabalığız. Yaren Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Mercan ailesi, Murat Mercan beyefendi. Nasılsınız efendim? Kahvaltınızı yapmadan önce imzalamanız gereken evraklar var. Buyursunlar. Bu arada Ramazan Balaban beyefendi. Fenerbahçe ile alakalı. Abi bana Fenerbahçe demeyin. Kurban olayım bana Fenerbahçe demeyin. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşamki maçtan sonra çok fazla böyle yorum yapmayacağım. Takım bırakmayı bile düşündüm ya. Dedim tutmayacağım abi. Bundan sonra takım mı? Tek takımı milli takım olacak dedim. İnan bir insan tuttuğu takımdan nefret eder mi ya? Eder mi ya? Abi ne oldu, bizim uçaklar kalktı indi. Vay efendim, yılın bombası, transferler, bilmem neler, şu bu. Hayırdır ya? Ne oluyor? Murat Başkan, bak bak. Hani derler ya, Allah söyletiyor. Murat Başkanım. Murat. Elbin. İş bilir. Yardımcısı da Orhan Bey. Hadi bakalım. Macit Bey, kolay gelsin efendim. Kolay gelsin, bereket çarpsın. Duyabiliyor musunuz? Ses senin nerede kalıyor? Sol tarafına, ileriye doğru, kapının dışına doğru bak. Oradan sana birisi sesleniyor. Murat Bey. Arkadaşa söyleyeyim, Macit Bey'e de kolay gelsin, iyi çalışmalar. Kalabalığız bugün, kalabalığız. Ay maşallah. Ver coşkuyu.

0: sizde yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Eskitemediğimiz şarkılar. Eskitemediğimiz şarkılar, buyursunlar bakalım. Devam edeceğiz. Bu arada çok teşekkür ederim. Sizlere, Radyo 2000 ailem adına, bizler adına bir teşekkür. Abi, proje üzerine proje, maşallahınız var. Ya gelin dedim, fırsatı kaçırmayın dedim. 79 bin lira peşinatla size yer verdim. Abi bir günde, pazar günü bütün randevular doldu. Yerlerin hepsi parsellendi. Çok teşekkür ederim. Bugün o anonsu duyamayacaksınız. Abi fırsatı kaçırmayın diyorum ya. Fırsatı kaçırmayın, beni dinleyin. Bu kardeşinizi dinleyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi yetişemedim, alamadım, kaçırdım diyenler üzülmesinler. Çok fazla bir şey harcamadık haftadan. Şimdi Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Kırklareli Baba Eski Sinanlı, burayı bir görmenizi tavsiye ediyorum. Sadece 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer vereceğim sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın, bir günde diğer projeyi bitirdik maşallah. Şimdi telefon numarasını vereceğim. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. 10 parsellik yerim var. Yerler dolmadan, servisler dolmadan yerinizi ayırtın. Sonra ucuz olsun, peşinatı az olsun, fazla para biriktiremedim, aman benim de bir yerim olsaydı demeyin. Bakın şimdi artık Kırklareli Baba Eski Sinanlı'dan yer alın diye söylüyorum. Niye? Uzak diye bir yer yok. Seda'yı çok güzel bir cümle kullandı dün bir dinleyicimizle görüşürken. Ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Hızlı tren projesi test aşamasında yolcu almaya başladığı anda çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 buranın değerleri artacak demedi demeyin. Bakın şimdi konumdan biraz bahsedeyim. Arazimiz öyle dağın başı, kuş uçmaz, kervan geçmez değil. Bir kere yemyeşil bir ortamı var. Doğal harika bir teneffüs edebileceğiniz mis gibi bir oksijen var. Hemen karşımızda bir benzin istasyonu var. Ya bu adam parasını ölü bir yere yatırır mı, yatırmaz? Köyler, insanların yaşadıkları yerler bu kadar yakınımızda, karşımızda. Ana yol bu kadar yakın. Ya arabanız yok. Hemen yan yolumuzda minibüsler gidiyor. Minibüsler, otobüsler gidiyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Toprağı sana yemek tarif eder gibi anlatmayayım. Konumundan biraz bahsettim. Radyo 2000 güvencesiyle. Ben ne kadar anlatırsam eksik kalır. Gelin gözünüzle görün, o toprağa ayağınız bir bassın. Ya ben artık kendimden şüphe ediyorum. Zorla sizlere bir şey sahibi yapacağım. Zorla mal mülk sahibi olun diyorum. Yarın bana bir dua edersiniz. Allah razı olsun ya. Radyo 2000'i dinlerken bu adamı tesadüf duyduk da iyi ki de dinlemişim diyeceksiniz. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi paranın kıymetini bil. 99 bin lira bugün hayatında hiçbir etki etmez. Yatırım yapamazsın. Ailece bir hafta tatil bile yapamazsın. Ailece bir hafta tatil yapamayacağım paraya, abi çoluk çocuk büyüyecek. Bugün bir ev almak krediyle ne mümkün? Bugün para biriktiriyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Paranın değeri kayboluyor. Şartlar, maliyetler yükseliyor. Ya bugün bakın kaç para birden benzine zam gelmiş. Ben seni o araziye ücretsiz servislerle götürüp getiriyorum, zaten kaç para yakıyor. Ben kazanmanın peşinde değilim. Biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür kazancımız da iyi. Siz de kazanın istiyoruz. Gelenler diyorlar ki peşinatımız az. Yönetim kurulu başkanım adam böyle bir enteresan bir adam. Bana gelip benim misafirim olup cebinde fazla parası olmayanı da yer sahibi yapacağım dedi. Emeklisi, memuru, işçisi, herkesi yer sahibi yapacağız. Fazla para biriktiremeyeni, peşinatı olmayanı. Gel 99 bin lira peşinatımı getir. 10 parsellik yerim var, acele et biraz. Geri kalan kısmını da 13 ay boyunca 15 bin lira 15 bin lira öde. Bir kuruş faiz, bir kuruş kredi çekme, bankaya bulaşma yok. 0-212-925-12-12. Evet, Radyo 2000 güvencesiyle, daha çiçeği burnunda, jelatini yeni açıldı, tertemiz, 0 kilometre bir proje. 10 parsel yer. Abi öyle bol keseden atamıyorum. Her gelen alsın değil. Burayı dikkatinizi çekerim. Parası olan, her isteyen değil, gelen yetişebilen alacak. Şimdi ertelemeyin, müsait değilseniz de numaranızı bırakın. 0-212-925-12-12. Gelip görmek istiyoruz deyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Yerler bizim. Bir anda bakarsınız telefonda karşınızda ben çıkarım. Bakın yine söylüyorum, karşımızda benzin istasyonu. Hemen yanımızda bir baktınız minibüsler, otobüsler gidiyor. Bununla beraber karşımızda Ne istiyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? Bugün insanların yaşamı için ne ihtiyacınız varsa bu kadar yakın mesafede ve radyo 2000 güvencesiyle. Hızlı tren yolcu almaya başladığı zaman burası çarpı 2 çarpı 3 diyorum. 0-212-925-12-12. Müsait değil misin şu anda? Numaranı bırak. Sen ne zaman müsaitsen o zaman arayalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12. 925-12-12. Gelip göreceğim de. Gelip göreceğim de erteleme. Fırsat seni beklemez, hatta der. 925-12-12.

Altın yatırımcısı şokta. 21 günlük kayıp öyle böyle değil. Zirve seviyelerden sert bir düşüş grafiğine giren altın piyasasında 21 günde yaşanan gerileme yatırımcısına zor anlar yaşattı. Gram altının 6.633 TL'ye, onsun ise 4.254 liraya, özür diliyorum 4.254 dolara gerilediği piyasada tüm gözler sonuç ne olacak? Nereye gidiyoruzu getiriyor. Satsa mıyım? Satsa mıydım? Alsa mıydım? Bu arada altınla alakalı borçlarınız varsa eğer, altın aldınız, borcunuz bu yöndeyse, bence bu aralar biraz ne yapın ne edin, borcunuzu ödeyin. Evet, bence bir ara bunu düşünün. Bence bir değerlendirin. Vallahi sonuçta ciddi bir dalgalanma var. Ve bu dalgalanma da maalesef ki yatırımcıları üzüyor. Bunu bak görün ben haklıydım demek için söylemiyorum. Gerçekten öyle yani, tamam çok değerli ama altın yatırımı çok uzun vadede birikimlerinizin çok olmasıyla, miktarıyla da alakalı. Ama çok uzun vadede yatırım yapmanız gerekiyor ki yani oraya koyduğunuz parayı unutacaksınız abi. Diyeceksiniz ki bu para bana fi tarihinde geldi, bilmem ne kadar zaman sonra lazım olacak vesaire vesaire. Çünkü yok stres, sıkıntı ya, görmeye bile hasret kaldık artık yavaş yavaş, değil mi? Düğünlerde düşünsenize, takı töreni başlıyor, bir tanesi çıkıyor, damadın bilmem nesinden bir çeyreğin çeyesi duyulduğu zaman abi nereye gidiyoruz ya, nereye gidiyoruz? Aman dikkat. Etrafınızdaki uzmanlar, birçok bilir kişi bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Bilinçsiz yatırım her zaman kaybettirir. Altına, pırlantaya ya da herhangi başka bir şeye yatırım yapmanız değil. Bilinçsiz yaptığınız yatırım her zaman zarar ettirir. O yüzden de işi bilene bırakmak lazım. Tavsiye almak lazım, danışmak lazım, araştırmak lazım. Adam diyor ki ben kuyumcuya gideceğim, 10 tane bilezik alacağım, hiç zarar etmeyeceğim diyor ya.

0: baba oğul şu anda hem çalışıyorlar, daha doğrusu Furkan babasına yardım ediyor. Salim Usta da çalışıyor. Buyurun bakalım, kolaylıklar diliyorum. Durulacağız, birazdan durulacağız. Zamanı var, bekleyin.
1: Hangi kitaba, hangi kitaba, hangi kitabası var?
0: Evet, zamanı var, bekleyin. Bir şey söyleyecektim, bir şey var. Tam ona hazırlanıyordum, bir anda dikkatimi dağıttım. Farklı bir konuya geçtim. Evet, eskiden bizim zamanlarımızda öyle değildi. Ne kadar güzel. Şimdiki çocuklar, gençler çok şanslılar. Çünkü anne babalarıyla çok güzel vakit geçirebiliyorlar. Hatta onlarla vakit geçirmekten daha çok mutlu oluyorlar. Biz, hani kötülemek için söylemiyorum haşa. Mesela bütün babalara, annelere selamlar olsun. Anne adaylarına, onların ellerinden öpüyorum. Mutlaka ki bütün anne babalar, istisnalar hariç, elbette ki var aramızda böyleleri, evladı için en iyisini isterler. Her şeyin en iyisini isterler. Bizlerde biraz mesafe vardı. Dokunarak sevgi olayı yoktu. Bize dokunurken elektrik çarpması gibi bir his. Bizde sadece dokunurken elektrik çarpması gibi bir hissiyat. Yani dokunarak sevmenin dozu biraz artıyordu bizde. Ya bizim yaşlardaki insanların neden saçlarını kazıttırmadıklarına bir bakın. Kafalar böyle çukurdur. Ama şimdiki çocuklar öyle değil. Vallahi şaka bir yana, çok şanslılar. Babalar çocuklarıyla vakit geçiriyorlar. Anneler çocuklarıyla vakit geçiriyorlar. Sosyal faaliyetlerini çocuklarıyla beraber yapıyorlar. Evde sohbetlerinin arasında çocukları da dahil ediyorlar. Hatta çocuklar biraz dünyayı esir almış gibiler. Ne kadar güzel, öyle olsun ya. Yıllar önce, bakın yıllar önce bir abi, emniyetten bir abiyle sohbet ediyorduk. Adamdaki taktiğe bakar mısın ya? Ben diyor, bir olay yerine gittiğim zaman incelemeye falan, ben hiç kimseyi dinlemezdim diyor. Orada konuşabileceğim seviyede küçük bir çocuk, en küçüğü hangisi ise direkt ona giderdim diyor. Çocuğa ne sorarsanız olduğu gibi bütün şeffaflığıyla anlatır. Abi ne kadar güzel bir düşünce ya. Valla sevgisini de belli ediyor, nefretini de belli ediyor. Bak 4 yaşında bir çocuk Alparslan, Allah anasına babasına bağışlasın. Geçtiğimiz günlerde ya öyle bir baktım, böyle sanki diziden filmden çıkmış gibi ya, oturmuş elinde bir tane dondurmayı almış, şap şup şap şup yiyor. Çocuğa ne oldu artık, biraz hırpalayarak sevmeyi tercih ediyorum ben, öyle yüzeysel olmuyor, böyle mıncıklayacağım, mıncık mıncık edeceğim. Herhalde ondan sıkıldı. Beni gördüğü zaman şimdi direkt annesinin arkasına saklanıyor. Anne eve gidelim. Ya dünyayı karşısına alsa, annesinin böyle elbisesinden bir parça tutması o çocuğun, bütün dünyadaki ona verebileceğiniz güvenden daha fazla. Hadi diyor, anne eve gidelim. Babayı bile bıraktı ya. Babayı bıraktı direkt. Anne dedi hadi eve gidelim. Alparslan abim.

0: Sade
1: yağmur sonrası gözükmez.
0: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

ben size bir şey söyleyeyim, şimdi şarkıyı göndereceğim. Abi benim yetenekli, zanaatkar insanlara karşı gerçekten böyle bir hayranlığım var. Evet, yetenekli, zanaatkar insanlara karşı benim inanılmaz derecede bir hayranlığım var. Şimdi onlardan bir tanesi de sevgili Ozan. Pilot, tekniker pilot ya. Tekniker pilot sevgili Ozan. Hayatında belki duymadığı bir ünvan ekledim ona. Yıllar önceydi, babamda böyle bir şey fark ettim. Babam neydi benim? Babamın bir kartı vardı. SSSS. Ne diyordum? Satış sonrası servis sorumlusu. Bak babamın mesleğine bak. Satış sonrası servis sorumlusu Selim. Onun gibi oldu. 5 tane S vardı kartta ya. SSSS. Selim. Onun gibi. Şaka bir yana Ozan'ım. Yahya abim. Yahya abime. Dayı, hayırlı işler, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Tekniker pilot sevgili Ozan'ım. Koca Sinan esnafı, Koca Sinan sakinleri. Buyursunlar bakalım. Bereket çarpsın arkadaşlar sizleri. Bereket çarpsın. İnsanlara hizmet eden, insanların mutlu olması için uğraşan herkes bizim başımızın tacıdır. Bereket çarpsın.

Allah nur içinde yatırsın. Bir dönem yaklaşık. Hani zaman önemli değil. Müslüm abinin, Baba Müslüm'ün basın danışmanlığını yaptığım zamanlar, ilk karşılaştığım an, inanın o heyecanı ben size. Hani ben de böyle bir sanatçıyı gördüğüm zaman böyle bir atmosferde heyecanlanır mıyım diye düşünüyordum kendi kendime hep. Müslüm abiyle ilk karşılaştığım zaman çok heyecanlanmıştım. Hatta benim gülmemle alakalı bir sıkıntı olur diye böyle saklanmıştım. Allah rahmet eylesin hepsine. Bir masada oturuyoruz. Ondan sonra ilk karşılaştığımız zaman Zafer abi, Zafer Özbilen enişte diye lakabı var. Aykut abi. Ondan sonra Ziya abim, Kadırgalı Ziya. Eyvallah. Böyle oturduk, sohbet muhabbet. Ben de şey yapmışım öyle. Borsanın bir başındayım. Aman kendimi belli etmeyeyim diye. Ondan sonra sohbet muhabbet bir şey söylüyor. Ben şunu itiraf edeyim sizlere. Hayatımda gördüğüm en beyefendi, en nazik ve karşıdaki insanla konuşurken emin olun onu kırmamak için çok çaba harcıyor ya. O kadar güzel konuşuyordu ki karşıdaki insanın sıfatı ne olursa olsun. Sadece bir kere şu huyuna hayran oluyordum. Kiminle konuşursa dönüp yüzüne doğru bakıyordu. Ve hissediyordu insan dinlenildiğini, değer verildiğini. Güldüm. Ben güldüm. Ondan sonra bir sessizlik çöktü masada. Şöyle kafasını çevirdi. Dedim geliyor. Vara gitti, hakem penaltı dedi, geliyor dedi. O dedi kim dedi öyle gülen dedi, kim dedi, gel dedi benim yanıma. Ondan sonra muhabbetimiz başladı. Ben gülerdim, o gülerdi, ben gülerdim, o gülerdi. Allah gani gani rahmet eylesin. O zaman ne yapalım biliyor musun, madem böyle yad ettik, bir şarkı daha göndereceğim, sonra devam edelim. Şöyle bir bakayım hemen, en sonda Adana'da 35 gün boyunca oradaydım. Mimar Sinan Stadyumunda bir konser verdik. Sonra geldik gittik, bir şeyler oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama yine söylüyorum, hayatımda örnek gösterebileceğim insanlarla konuşurken nasıl konuşulurmuş diyebileceğim insanlardan bir tanesi, öğretecek insanlardan bir tanesiydi. Vay vay!

0: Hemşerilerim benim, Kars'a selamlarımızı iletelim. Baran Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Üzeyir Bey ve ekip. Evet, Üzeyir Bey ve bütün ekibe, Baran Tekstil çalışanlarına armağan edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım, sizlere de armağan edeyim. Şarkılarımızı bu arada şöyle birkaç dakikanızı istiyorum. Hemen sonrasında devam edeceğiz. Baran Tekstil duydunuz mu? Özkan Bey'in de çok selamı var size. Alo 1-2-3 alo. Şimdi zam gelecek dedik. Fırsat değişecek dedik. Belki fırsat olmaktan çıkacak dedik dedik dedik. 1 Ekim tarih belirlendi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 1 Ekim'e kadar fırsatı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1 Ekim'den sonra ne benim ne Radyo 2000'in yapabileceği bir şey yok. İstanbul'da evinde su arıtma cihazı olmayanlar, çok kaliteli bir su arıtma cihazı sizlere tavsiye ettik. Kendi kullandığımız 6 filtreli, günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Antibakteriyel çelik tanka sahip, yani çok kaliteli bir su arıtma cihazı, tezgah altı modeli, çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı al, 10-15 yıl suya para verme, bedava suyunu iç dedik. Ve şu anda herhangi bir şey satmıyorum. Satın almadan evvel bir ay deneyin diye sizlere bir fırsat sunduk. Evet, ücretsiz. 0-212-925-0403 bir ay deniyorsunuz. Ücretsiz gelip kuruyorlar. Para pul vermiyorsunuz. Bir ay sonra sizi arıyorlar. Diyorlar ki memnun musunuz, satın almak ister misiniz? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira elden taksitle, tamamı 12 bin lira. Bakın, 2000 lira peşin, ayda 1000 lira elden taksit, tamamı 12 bin liraya alıyorsunuz. Şimdi 1 Ekim'den sonra nasıl olacak? Bir ay denediniz, bedava kullandınız. Bir ay sonra memnun kalırsanız ya nakit 10 bin lira alacaksınız ya da kredi kartıyla tek çekim 10 bin liraya alacaksınız. Yani ne elden taksit, kredi kartı getirip bana taksit yap deseniz dahi taksit olmayacak demedi demeyin. Şimdi ya küçük küçük hissettirmeden ödediyseniz hem size zararı olmayacak, hem hissetmeyeceksiniz, hem borcunu kendi ödeyecek, hem de ebediyeten bu defteri kapatmış olacağız. Ya da erteleyeceksiniz, hep böyle üşengeç davranacaksınız. 1 Ekim'den sonra ben su arıtma cihazı almaya karar verdim dedikten sonra ya 10 bin lira peşin alacaksınız ya da kredi kartınızdan tek çekim yapacaksınız. Artık karar sizin. Şimdi ütü değil, vantilatör değil, tost makinesi değil, evinizde olsa da olmasa da olur, bir eksikliğini hissetmeyiz dediğiniz bir şey değil. Bugün dışarıya bağımlı olmayın. Bugün dışarıdan su alıyorsunuz, bir damacana su İstanbul'da 150 liradan aşağıya değil. Adam diyor ki ben seni yalancı çıkartacağım, ne yapacaksın? Ben diyor suyu 90 liraya alıyorum, hayırlı olsun dedim. Ama kendim gidip alıyorum. Ya 100 lira de ya, 100 lira de abi. Haftada 2 damacana tüketirsen ayda 800 lira bak. Yani dibi zorluyorum. Yani daha böyle en minimum rakamlarla konuşmaya çalışıyorum. 100 lira diyelim ya. 100 liraya bir damacana su alıyorsun. Haftada 2 damacana alırsan ki yetmez. Ayda 800 lira. Bu hep zam gelecek, zam gelecek. Yani bundan kurtuluş yok. Nasıl kurtulursun? Ben su içmiyorum diyebilir misiniz abi? Ben su içmiyorum. Hadi içmedin, yemek de mi yapmayacaksın? Çay da mı demlemeyeceksin? Temizlik de mi yapmayacaksın? Demek ki bu para cebinden çıkacak. Kalsın paran cebinde. Paran cebinde kalsın, suyunu bedava iç, bir de görerek bilerek iç ya. Dışarıdan su geliyor, nereden geldi, bayat mıdır, taze midir, kaç aydır orada duruyor o bidonların içinde. Plastik şişedeki içeceklerden uzak durun. Şimdi uzatmayacağım. Evet, ben bir ay denemek istiyorum, ondan sonra satın alıp almayacağıma kendim karar vereceğim diyenler kampanyaya dahil olun. 1 Ekim sonrası gelenlere taksit maksit yok. Yani şu anda kaydınızı yaptırırsanız, bir ay denerseniz bu elden taksit şansını siz devam ettireceksiniz. Ama 1 Ekim'den sonra gelenler kesinlikle ya kredi kartına tek çekim ya da direkt peşin parayı alacaksınız. Karar sizin. Bu bir ihtiyaç mı? İhtiyaç. Bunu kullandığın zaman hayatın kolaylaşır mı? Kolaylaşır. Evde su bitti derdine son. Zam gelmiş. Ya düşünsenize, çok özür dileyerek söyleyeceğim. Şimdi haberleri seyrediyoruz. Ne diyelim mesela? Sigaraya zam geldi, sigaraya zam geldi, sigaraya zam geldi. Sigara içmeyen adamın bu umrunda olur mu? İsterse bilmem kaç para olsun der değil mi? Aynen bu mantıkta düşünün. Evinize dışarıdan su alıyorsunuz ve her seferinde para ödüyorsunuz. Ben zamı kabul etmiyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama evinizde bu su arıtma cihazı olursa suyunuzu bedava içersiniz. Zam gelmiş mi gelmemiş mi umurunuzda olmaz. Taksitli satış bitiyor. 1 Ekim'e kadar kaydını yaptıranlar bedava 1 ay kullanacaklar, sonra karar verecekler. 0-212-925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak, erteleme. 925-0403. 0-212-925-0403.

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: abi duygu karmaşası yaşıyorum. Çaldığın şarkıların hangisi bana uyuyor? Hepsinden kendime bir şey bulmaya çalışıyorum. Çok da fazla zorlama, akışına bırak. Akışına bırak. Evet. Bazen böyle istemsizce eşlik edebiliyor insan. Hatta yıllar öncesinde bunun da bir örneği bende var. O zamanlar gece yayını yapıyordum. Ve gece yayınında da böyle arabeskin en koyusunu damardan damardan atar damardan vesaire. Şarkıları çalıyorum stüdyoda, öyle kendimden geçmişim. Yunus içeriye girdi. Böyle bir uyku sersemi. Abi dedi, bana bir şey bul. Ne bulayım dedim sana. Bir şey mi kaybettin? Bana dedi bir şey bul. Dertlenmem lazım dedi. Abi dedi, bu şarkılarla dedi başka türlü olmuyor. Ya olur. Şarkılar ruh haline eşlik edebilir. Maziyi hatırlatabilir. Özlemlerini, hasretini, duygularını depreştirebilir. Ama sonuç itibariyle şarkı bittiği zaman sen de geri gel. Evet, gidiyorsun. İşin bitince tekrar geri geliyorsun değil mi? Yaşadın. Hadi bakalım geri dön.
1: Bana mutluluğu tattıracak, elimden gidince çıldıracak, dünyalara bile sataşacak.

Yıllardır yok. Benden istenilen enteresan şeylere alıştım artık. Mesela bunların başında en çok yani durup dururken güler misin diyorlar. Bir kere güler misin? Yani bir düğmem falan yok ki kalkayım oraya dokunayım. Pilli bebekte değil mi? Güler misin? Oldu tamam. Şimdi niye bunu söyledim? Aynen şöyle bir cümle. Bana göre bir şarkı çalar mısın? Bana göre bir şarkı beni ağlatır mısın? Bana göre bir şarkı çalar mısın? Abi lokantaya gidip de hani şundan istiyorum, şundan istiyorum der gibi. Bana göre bir şarkı çal ne demek ya? Vallahi anlamış değilim. Şaka bir yana Metin abim kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bütün çalışanlara, mekan 28 çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Bağcılar Yavuz Selim'e hemen misafir olalım. Sevgili Serkan'ımı armağan edeceğim. Bağcılar Yavuz Selim esnafı ve gençliğine armağan olsun. Maltepe'de bizleri dinliyorlar. Adnan Karakut, Adnan abime armağan edeceğim. Sinan Reis'e ve Kemal Başkan'a da armağan olacak. Evet, Adnan Karakut abime, Sinan Reis ve Kemal Başkan'a da armağan olacak. Maltepe'ye selam iletelim. Ne yapalım bu arada, Yaşam Matbaası kolay gelsin, iyi çalışmalar. Özcan abi duyabiliyor musun Özcan abi? Hadi bakalım, bereket çarpsın sizleri de. Al sana ağlayacak bir şarkı.

türkü sevenlerin de çok fazla tercih ettiği seçeneklerden bir tanesi. Yavaş yavaş da artık sonlara doğru ilerliyoruz. Programın başındayken söylemiştim, mevsim normallerini yaşamaya başladık. Her ne kadar ruhumuzda yazı yaşatsak da sonbahar ayının ortalarındayız. Ya daha doğrusu Eylül ayının ortası, sonbahar ayının ilk ayı. Sonbahar mevsiminin ilk ayı ya. Allah'a şükür yani. Kullanabildim cümleyi. Sonbahar mevsiminin ilk ayının ortası, mevsim normallerinin yaşandığı bir zaman. Dediğim gibi dün akşam insanlar artık yavaş yavaş pencerelerini kapatmaya, aman oradan bir esinti geldi, buradan bir soğuk çarptı demeye başladı. Bakın, vücudun anlık tepkileri, anlık refleksler, işte soğuk algınlığı diyoruz, üşüttük diyoruz vesaire. Mevsim geçişlerinde sağlığınıza çok dikkat edin. Mevsim geçişlerinde sağlığınıza çok dikkat edin. Vitaminler alın, sebzelerden faydalanın. Sofralarınızda böyle bir şenlik olsun, değişiklik olsun. Yani böyle hep alışılagelmiş şeylerden ziyade, mesela bugün bakın bizde barbunya var. Evet, barbunya var. Çocukken hani belki tercih etmediğimiz şeyler, pırasasıydı, ıspanağıydı vesairesiydi, ama unutmamak lazım, vücudun her şeye ihtiyacı var. Şimdi ben bunları çocuğa anlatır gibi anlatmama gerek yok. Biraz yemek alışkanlıklarımızı da düzeltelim. Biraz böyle mevsimlere göre takip edelim. C vitaminlerimizi alalım. Ve imkanımız varsa eğer yılda bir defa mutlaka ki check-up yaptırın. Evet, imkanımız varsa yılda mutlaka ki check-up yaptırın. Önemseyin. Sonuç itibariyle böyle alerjik yapınız bile olsa bu havalar sizi etkileyebilir. Aman dikkat, kimse hasta olmasın. Kimse hasta olmasın. Hepiciğinizi sağlık çarpsın. Hepiciğinizi mutluluk çarpsın.

0: Herkese çok teşekkür ederim. Keyifli bir gündü. Kendi adıma konuşmam gerekirse ve her zaman söylüyorum, en az bir kişiyi mutlu edip buralardan ayrılabiliyorsam demek ki o gün işimi yapmışım demektir. Şimdi öncelikle bir teşekkürümüzü iletelim bir kez daha. Ya 79 bin lira peşinatla yer verdim, kaçırmayın dedim. Bir günde bitirdiniz ya. Bir günde. Maşallah. Alanlara hayırlı uğurlu olsun. Nazarımızda değmesin. Şimdi kaçırdık diye üzmeyin kendinizi. Benim yönetim kurulu başkanım, patronum ya. Ne yönetim kurulu başkanı abi, biz bizeyiz. Bizim patron gene yaptı yapacağını. Bu hafta ağzımızdan söz çıktı. Sizi düşük peşinatla yer sahibi yapacağız diye. Çok iyi dinleyin. Bu pazar akşamına kadar geçerli bir fırsattan bahsedeceğim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kırklareli Babaeski'ye götüreceğim yine sizleri. Sinanlı Mahallesi'ne götüreceğim. Bakın burayı gelin bir görün. Doğayla baş başasınız. O resme bir bakın. Yeşillikler içerisindesiniz ve imkanlar hemen karşınızda. Evler var, insanların yaşadıkları alan burası, benzin istasyonu, minibüs, otobüs. Yine söylüyorum, radyo 2000 güvencesiyle tam 277 metrekare. Maşallah göz de dolduruyor. Tam 277 metrekare ve burası 99 bin lira peşinatla hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Diğer geriye kalan kısmını da 13 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan 15 bin lira ödüyorsun. Vallahi fırsatı değerlendir, ne alırsan o kalıyor. Bugün duydunuz, haberleri de okudum sizlere. Altın tarihin dibini gördü. Dövize yatırım yapanlar, altına yatırım yapanlar, kar mı ettik, zarar mı ettik? Abi toprak yatırımı yapanlar da böyle bir düşünce yok. Bugün yerleşim merkezine yakın, karşınızda komşularınız, ya yine söylüyorum, bir düşünün ya. Bir adam tonlarca para harcayıp neden kazanmayacağı bir yere benzin istasyonu kursun? Aracınız yok, hemen yanı başımız yol, minibüsü otobüsü gidiyor. Karşımızda evler, insanlar orada hayatlarına devam ediyor. Yeşillikler içerisinde. Abi çevir etrafını. Ya bir furya tutturuldu. Stres atma zamanı, hafta sonu gidiyorsunuz. Yeşillik yerlerde olabilmek için para ödüyorsunuz. Çevir etrafını abicim. Git mangalını yap, çayını demle. Yer senin. Artık İstanbul'da da bu heyecan var. Test sürüşleri şu anda son aşamasında. Bakın yine söylüyorum, hızlı tren projesi bitti. Yolcu alımına başlandığı anda paranız 2 katı 3 katı, buralar bu kadar değerlenecek demedi demeyin. Arnavutköy'de aynısını yaşadık. Şimdi 99 bin lira peşinatımı getir, tapun senindir. Önce E-Devlet'te tapunu göreceksin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Vallahi ben bir kardeşiniz olarak sizlerden şunu rica ediyorum. Ne olur öyle internette gördüğünüz her şeyi doğru zannetmeyin. Oturuyor, ya gel gör diyorum, servis ücretsiz. Bak bir günde bir proje bitirdim, bir günde. Ve burada da 10 parsel yerim var. 10 parsel yerim var. Sen düşünene kadar birileri fırsatı değerlendiriyor. Yok bana ada parsel atar mısın? Yok bana resim atar mısın? Abi servisle ben götürüyorum. Çayımızı kahvemizi içelim, yemeğimi yiyelim. Görelim. Radyo 2000'in bizim misafirimizsiniz. Aracı komisyoncu yok, banka yok, faiz yok, kredi yok. 99 bin lira peşinat. Geri kalanını da evet 13 ay boyunca 15 bin lira ödeyeceksin. Ne alırsan o kalıyor. Bir sonraki sene bu vakitlerde karşılaştığımızda iyi ki almışım diyeceksin. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi hem ucuz, hem güzel yerde, hem de Radyo 2000 güvencesiyle. Anne babalar, çocuklar büyüyor. Ya dün kundakta kucağınıza verdiler çocuğu, bugün okula başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Seneye evlilik zamanı gelecek. Ya kiracılığın ne olduğunu yaşayan bilir. Neden ileride çocuğunun kaderi kiracılık olsun abi? Olmasın. Bugün yine söylüyorum, bakın. Etrafınızda bir market bile açıldığı zaman diyorsunuz ki evin değeri arttı. Hızlı tren yolcu almaya başladığı anda ne benden bu fiyatları duyabilirsin, ne de böyle rakamlara rastlayabilirsin. Demedi deme. Uyan. Demedi deme. Elindeki parayı yastık yorgan altında tutma. Demedi deme. Fırsat seni bir kere belki yoklar ama beklemez. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak. 0-212-925-12-12. Evet, biz burayı gelip görmek istiyoruz. Annemle, babamla, eşimle, kardeşimle, kiminle istiyorsan gel. Emeklisi, memuru, abi fazla para biriktiremeyeni. Ya zaten parası olan istediği yerden istediğini alıyor. Biz olmayandan yana olalım. 99 bin lira peşinat, hayırlı uğurlu olsun. Banka faiz kredi kefil yok. 0-212-925-12-12 erteleme. Erteleme dinle kardeşini, kazanırsın. Müsait değil misin? Numaranı bırak, senin uygun olduğun zaman da arayalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kurum

İnsandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su iki liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı

0: tanıtıcı reklam.
1: Şimdi yetişemedim, alamadım, kaçırdım diyenler üzülmesinler. Çok fazla bir şey harcamadık haftadan. Şimdi Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Kırklareli Baba Eski Sinanlı, burayı bir görmenizi tavsiye ediyorum. Sadece 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer vereceğim sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bir günde diğer projeyi bitirdik maşallah. Şimdi telefon numarasını vereceğim. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. 10 parsellik yerim var. Yerler dolmadan, servisler dolmadan yerinizi ayırtın. Sonra ucuz olsun, peşinatı az olsun, fazla para biriktiremedim, aman bir yerim, benim de bir yerim olsaydı demeyin. Bakın şimdi artık Kırklareli Baba Eski Sinanlı'dan yer alın diye söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Niye? Uzak diye bir yer yok. Seda'yı çok güzel bir cümle kullandı dün bir dinleyicimizle görüşürken. Ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Hızlı tren projesi test aşamasında yolcu almaya başladığı anda çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 buranın değerleri artacak demedi demeyin. Bakın şimdi konumdan biraz bahsedeyim. Arazimiz öyle dağın başı, kuş uçmaz, kervan geçmez diye bir kere yemyeşil bir ortamı var. Doğal harika bir teneffüs edebileceğiniz mis gibi bir oksijen var. Hemen karşımızda bir benzin istasyonu var. Ya bu adam parasını ölü bir yere yatırır mı yatırmaz? Köyler, insanların yaşadıkları yerler bu kadar yakınımızda, karşımızda. Ana yol bu kadar yakın. Ya arabanız yok. Hemen yan yolumuzda minibüsler gidiyor. Minibüsler, otobüsler gidiyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Toprağı sana yemek tarif eder gibi anlatmayayım. Konumundan biraz bahsettim. Radyo 2000 güvencesiyle. Ben ne kadar anlatırsam eksik kalır. Gelin gözünüzle görün, o toprağa ayağınız bir bassın. Ya ben artık kendimden şüphe ediyorum. Zorla sizlere bir şey sahibi yapacağım. Zorla mal mülk sahibi olun diyorum. Yarın bana bir dua edersiniz. Allah razı olsun ya. Radyo 2000'i dinlerken bu adamı tesadüf duyduk da iyi ki de dinlemişim diyeceksiniz. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi paranın kıymetini bil. 99 bin lira bugün hayatında hiçbir etki etmez. Yatırım yapamazsın. Ailece bir hafta tatil bile yapamazsın. Ailece bir hafta tatil yapamayacağım paraya. Abi çoluk çocuk büyüyecek. Bugün bir ev almak krediyle namümkün. Bugün para biriktiriyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Paranın değeri kayboluyor. Şartlar, maliyetler yükseliyor. Ya bugün bakın kaç para birden benzine zam gelmiş. Ben seni o araziye ücretsiz servislerle götürüp getiriyorum, zaten kaç para yakıyor. Ben kazanmanın peşinde değilim. Biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür kazancımız da iyi. Siz de kazanın istiyoruz. Gelenler diyorlar ki peşinatımız az. Yönetim kurulu başkanım adam böyle bir enteresan bir adam. Bana gelip benim misafirim olup cebinde fazla parası olmayanı da yer sahibi yapacağım dedi. Emeklisi, memuru, işçisi, herkesi yer sahibi yapacağız. Fazla para biriktiremeyeni, peşinatı olmayanı. Gel 99 bin lira peşinatımı getir. 10 parsellik yerim var, acele et biraz. Geri kalan kısmını da 13 ay boyunca 15 bin lira 15 bin lira öde. Bir kuruş faiz, bir kuruş kredi çekme, bankaya bulaşma yok. 0-212-925-12-12. Evet, Radyo 2000 güvencesiyle daha çiçeği burnunda, jelatini yeni açıldı, tertemiz, 0 kilometre bir proje. 10 parsel yer. Abi öyle bol keseden atamıyorum. Her gelen alsın değil. Burayı dikkatinizi çekerim. Parası olan, her isteyen değil. Gelen yetişebilen alacak. Şimdi ertelemeyin, müsait değilseniz de numaranızı bırakın. 0-212-925-12-12. Gelip görmek istiyoruz deyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Yerler bizim. Bir anda bakarsınız telefonda karşınızda ben çıkarım. Bakın yine söylüyorum, karşımızda benzin istasyonu. Hemen yanımızda bir baktınız minibüsler, otobüsler gidiyor. Bununla beraber karşımızda ne istiyorsunuz, neye ihtiyacınız var? Bugün insanların yaşamı için ne ihtiyacınız varsa bu kadar yakın mesafede ve Radyo 2000 güvencesiyle. Hızlı tren yolcu almaya başladığı zaman burası çarpı 2 çarpı 3 diyorum. 0-212-925-12-12. Müsait değil misin şu anda? Numaranı bırak. Sen ne zaman müsaitsen o zaman arayalım.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-12-12.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara kocaman kocaman sevgiler, saygılar, merhabalar. Yeni bir gündeyiz. Radyo 2000'deyiz. 90.6 Radyo 2000'de istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarım aracılığıyla bana yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfam. Şahsi Instagram Selda Çalcı. Önce takip istekleri, sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazıyorsunuz. Neydi Instagram sayfalarımız? Radyo2000.com.tr ve Selda Çalcı. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0540 606 20 çift 0, 0540 606 20 çift 0. İsteklerinizle gönlünüze, ruhunuza hitap etmeye, sizin duygularınızı haykırmaya geldim. Benimle sevgiye doğru yolculuğa ne dersiniz? Kalbi acıyanlar, hayata karşı yorgun olanlar, kırgınlıklarıyla savaşanlar.

Canlı canlı yaşanan komik bir olayı sizinle paylaşacağım. Yılların dostu olan canım ciğerim, sevgili kankam Arzum yanımda ve biz beraberce yıllar boyunca şarkıları seçtik, dinlettik, hep yanımda oldu. Şimdi uzun yıllardır uzakta oturuyor, arada bir yanıma geliyor. Dedim ki Arzum, istediğin bir şarkı var mı Ferdi Tayfur'dan? Senin için bir şarkı dinleteyim. Dedi ki var ama şarkıyı hatırlayamıyorum. Evet, canlı canlı istek istedim. Yaz de-

0: Şimdi Arzu şarkısını hatırlayabilmek için internette, YouTube'da dolanıyor. Bilmiyorum nasıl arıyor, ne şekilde aradın Arzu? Ne yaptın da aradın? Ha, Ferdi Tayfur listeleri çıkarttın.
1: Kaydettiği
0: videolardan baktı. O arada bizim Gönül şunu dedi: ben iddiaya girerim ki bu şehrin geceleridir Arzu'nun şarkısı. Hayır, değil. Arzu şarkısını buldu. Neymiş? Hadi herkes tahmin etsin. Ve daha sonra bana yazın, ben şu şarkıyı tahmin ettim diye. Bakalım tahmini tutturan olacak mı aramızda? Arzu'nun en çok sevdiği Ferdi Tayfur şarkısı. Kime armağan ediyorsun?
1: Sana.
0: Bana. Bir de benim için dinliyormuş. Bak ya.

gibi birçok tahmin geldi ama tutturan karşıma çıkmadı. Bu arada Kara Üzüm diyor ki hoş geldin Arzu diyor. Akkaya Tekstil'den Atom Nevzat, Ferdi Tayfur Emmioğlu senin şarkın zannetmiş. Olmadı. Bu arada kardeşimin doğum günü, Sefa kardeşime bir doğum günü şarkısı istiyorum demiş. Eyvallah diyoruz, eyvallah. Adını göremiyorum, sanma sana dönerim yazmış. Şenol Acılar şarkısı yazmış. Çeşme şarkısı yazanlar var. Yok, olmadı. Bu arada İmparator istekleri yazılsın. Bu şarkıdan sonra göndereceğim.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben

0: herkesin aslında hayali şu, kimseye muhtaç olmadan hayal ettiği bir yaşamı kurmak.
1: Mehmet Acı reklam.
0: Peki bu nasıl oluyor? Hiç araştırdınız mı? Ben araştırdım. Mesela bizim babalarımız ya da amcalarımız ne yapmış? İstanbul'a gelmiş. Hiçbir şeyleri yokken İstanbul'a gelip bekar odalarında kalıyor ya da iş yerlerinde kalıyor. Ama yaptıkları ilk şey ne oluyor biliyor musunuz? Bir arazi satın almak. Arazi satın aldıktan sonra öyle ya da böyle arazinin direklerini dikip bir odada olsun yapıp kendisini o evin içine atıyorlar. Evin içindeyken de kalan yerlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Sonra bir katta, sonra bir katta, sonrası bir şekilde devam ediyor ya da etmiyor. Ama insanlar yarınları için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle geçmişinde arazi ya da toprak alıp bugünlere gelenlerin çoğu kendini kurtarmış. O yüzden biz diyoruz ki Amerika'yı iki kere keşfetmeye gerek yok. Her şey ortada. Gelecekte yer sahibi olabilmek ya da gelecekte kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek için, ev sahibi olabilmek için bugünden yatırım yapmamız gerekiyor. Peki yatırım yapmak istiyoruz ama nereye? Nasıl bir yatırım? Kime güveneceğiz? Yılların güvencesi. 33 yıllık Radyo 2000 adıyla sesleniyorum size. Radyo 2000 güvencesiyle sizi baba eskide toprak sahibi yapıyoruz. Üstelik 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle. Evet, taksitleri uzattık. 13 ayda, ayda sadece 15 bin lira taksitle sizi toprak sahibi yapıyoruz. Geniş bilgi için 0212 925 1212, 925 1212. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Haftanın her günü ücretsiz servisimiz vardır. Özellikle işçi kardeşlerime sesleniyorum. Genç delikanlılar, genç kızlar, eskiden bizlerin döneminde çeyiz hazırlamak vardı. Artık çeyiz hazırlamıyoruz, artık arazi alıyoruz. Bugün 99 bin peşinat, ayda 15 bin lira taksitle bir arazi alın. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra arsaya dönüştüğünde hayal ettiğiniz bütün her şeyi alın. Peki bu arazi nerede? Baba Eski'nin en güzel mahallelerinden birinde. Baba Eski Sinanlı'da. Merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden mahalleyi görebiliyorsunuz. Fabrikaları görebiliyorsunuz. Kocaman bir mahallenin hemen yanı başında, ana asfaltın hemen yanında. Bu haftaya özel 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle, fiyatlar değişmeden siz de yerlerimizi gezip görmeye hazırsanız hemen şimdi arayın. Hatlarımızda yoğunluk olabilir ama ulaşın. Kaderinizi değiştirmek için bugün ilk adımı atın. Bakın, geçmiş yıllarda 20 bin liraya, 30 bin liraya bizden yer alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. 0212 925 1212 925 1212.

0: Ise bence Zara şahane söylemiş. Sence nasıl Arzu? Zara'nın şarkısını beğendin mi? Sence de çok güzel değil mi? Zaten ben söylersem sen kabul edersin. Öyle bir sıkıntı var yani. Arzu, ben ne dersem evet doğru diyen arkadaş grubundan. Yani Arzu, ben esmerim desem, aslında ben beyaz tenliyim. Evet Sevdacığım, esmersin. Sanki biraz hafif açık esmer olabilirsin ama esmersin der yani, öyle. Erdal, Yıldız Tilbe'den Tek Sevenim Sen Olsan isimli şarkıyı eşim için istiyorum. Aa, çok sevdiğim bir şarkıdır. Hemen hazırlayacağım. Tek Sevenim. Aa, yayınlanmış. Benden önce yayınlanmış. Çalayım mı Arzu? Çal gitsin diyorsun. Bir buçukta yayınlanmış. Saat şu anda kaç? 4. 2:30, 3:30. Hadi Arzu'nun şerefine dinleteyim size. Bu arada eşim için istiyorum demiş Erdal bu şarkıyı. Bakıyoruz diğer mesajlara. Ersin Güloğlu'ndan bir şarkı istiyorum. Tüm Muşlulara gelsin diye gönderilmiş bir mesaj var. Nebiye, teşekkürler prenses, çok seviliyorsun. Sevinç Sarı, Hiray Zerdüş'ten bir şarkı istiyorum. Berfin Tekstil'e armağan ediyorum. Hatice.
1: Reklam. Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

derdi. Birileri. Dün zatın biriyle sohbet ederken dedi ki ben hayata karşı hep çok büyük konuşmuşum. İnsan bir şeyi yaşamayınca dışarıdan konuşmak çok rahat geliyor. Zamanında bana eğer eşim böyle davranırsa onu hayatımdan silerim. Onu boşarım, boşanırım dediğim davranışları bugün eşim bana yapıyor ve sesimi çıkaramıyorum diyor zat. Bir başka zat dedi ki eşim beni aldatırsa onu duvardan duvara vurur, semtime uğratmam, semtime. O zat aldatıldı, aradan 20 yıl geçti, hala beraber.

Çallı Tekstil'den yazıyorum. Hamdullah'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Sultan Gazi'den Erdal, eşim Nebiye için Arif Susam istiyorum. Bugün onu çok üzdüm diyor. Yani hem üst hem şarkı armağan ediyor.

0: Selda ile Sevgiye Yolculuk.
1: Tam şarkımız geldi. Ayancıklılar, Sinoplular. Hepimizin olsun bu şarkı. Karslı Arzu da bu şarkıyı çok beğeniyor. Karslı değil, Ardahanlı değil mi? Artık o Karslı değil, Ardahanlıyım diyor. Neden böyle bir ayrım var bilemedim. Bu arada çiçeklerimiz de geldi. Emine Karaözüm. Oo, çok teşekkür ediyoruz. Arzu da teşekkür ediyor.

0: şarkıyı ilk duyduğum zaman dal boylum ne demek falan filan düşünüyordum. Annemle konuştum, hiç unutmuyorum, o zaman daha çocuktum. Dal boylum demek dedi annem, ince ve uzun boylu demek dedi. Böylece onu da öğrenmiş oldum. Şimdi bizi dinleyen sevgili dostlarımıza önemli sesleniyorum. Sizin için yılın fırsatı. Öyle bir fırsat ki
1: tanıtıcı renk.
0: Bugün şu anda bizlere kulak verenler bu kararı verdikleri için mutlu olacaklar. Çünkü daha sağlıklı yaşam için bir adım daha atmış olacaklar. Evinizde su arıtma cihazınız yok ve hazır su kullanıyorsunuz. Bakın, hazır su kullananlar aslında daha temiz, daha sağlıklı su kullandıklarını düşünüyorlar. Ama maalesef öyle değil. Damacana sular maalesef plastikten üretilen damacana sebebiyle kanserojen madde içeriyor. Yani özellikle belli bir son kullanma tarihi var bunun. Ya da güneşe maruz bırakılırsa plastikteki kanserojen maddeler suya karışıyor. Böyle bir şey yaşamak yerine daha sağlıklı su içmek için paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan su arıtma cihazını kullanmaya ne dersiniz? Hatta şöyle yapalım. Önce bir ay deneyin, keşfedin, bir ayın sonunda kararınızı verin. Beğendiğiniz takdirde 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit de sizin olsun. Günlük 30 liraya geliyor, 35 liraya geliyor. Evet, bir ay denemek istiyorum diyorsanız, taksitli satışlarımızın son günlerindeyiz. 1 Eylül itibarıyla taksitli satışlar maalesef bitiyor. Taksitli satışlar bitecek. 1 Eylül'den sonra artık su arıtma cihazı almak isteyenler nakit ya da kredi kartı kullanmak zorunda kalacak. Ama şu anda arayıp da bu cihazı denemek isteyenler beğendikleri takdirde ayda 1000 lira taksitle 2000 lira peşinatla bu cihazın sahibi olacak. Şimdi İstanbul'da oturanlar, bu cihazı aldınız, denediniz, kullandınız, beğenmediniz, hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. Beğendiniz mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit de sizin olsun. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Günde 30-35 lira nerelere ödemiyoruz? Bakın, çocuklar okula gidiyor. Çocukların dışarıdan kantinden su alması için ya da çocuklar bazen suluk taşımak istemiyor. Suluk taşımıyor, ne yapıyor? Gidiyor kantinden günde 2 kere su alıyor. Bu da ortalama 30-35 lirayı buluyor. Bunu yapmayın. Kendinize, evinize daha sağlıklı su içebilmek için bir su arıtma cihazı alın. Bir ay deneyin. Beğenirseniz satın alırsınız. Beğenmezseniz iade edersiniz. Ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı. Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Dünya kalitesinde su üretiyor. Ayrıca günde 240 litre su üretiyor. Bu da şu demek oluyor. Sadece yemeklere değil, meyve sebze yıkamaya, çay kahve yapmaya, yemeklere, doya doya kana kana içmeye temiz su kullanın. Bir ay denemek isteyenler, bir ay denemek isteyen İstanbullular, İşte telefon numaramız. Ben yıllardır kullanıyorum. Ben dışarıya su parası vermiyorum. 0212 925 0403 925 0403.

Samsun güzeli. Huhu görmüyor mu demiş. Gördük, selamlar sevgiler. Gel gel Gürgenli tekstilde çalışan Ahmet Hamit abime. Nereli Arzu abla yoksa Ardahanlı mı? Ben de Ardahanlıyım demiş Gülcan. Evet Ardahanlı. Ardahan'ın neresi? Anlamadım.

Gülcan'la biraz daha uğraşsak galiba Arzu ile akraba çıkacak. Çıldır aşığı cambazlıymış Gülcan. Arzu pek oraları bilmiyorum ama güven ocaklıyım öyle biliyorum diyor. Sultan Gazi Melho tekstile Ferhat Yılmaz'a ölürüm yar şarkısını armağan eder misiniz? Adımı vermeyin demiş. Tamam. Çok otantik ve romantik yani adımı vermeyin ona. İyi yayınlar, ben Cem Çağla Tekstil'deki Hamdullah'a.

0: Böyle bir mesaja havalara uçmak lazım. Ne diyor biliyor musunuz Zeki? Hayırlı yayınlar. Bugün şarkı istemeyeceğim. Çaldığın şarkılar o kadar güzel ki her şarkıda ayrı bir heyecan dolu. Çok güzel program yapıyorsun. Mükemmelsin. Teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim ya. Vallahi.
1: 2000.
0: Ne güzelsiniz. Lütfen Türkü Saati'nde Hüseyin Şimşek, Samsun'un güzel kızı. Hemen bakıyorum varsa hemen.

Arzu senin için onum oynuyor. Hafta sonu dinleyenlerle görüşüyoruz ya, arazi almaya geliyorlar. Şunu söylüyorlar, biz size mesaj yazarken nasıl bir eziyet çekiyoruz haberinizde yok. Patronlar izin vermiyor ve biz bu yüzden gizli yazıyoruz. Masanın altına saklanıp yazanlar mı dersiniz? Tuvalete gidiyorum diye gidip tuvaletten mesaj atanlar mı dersiniz? Patrona yakalanıp da fırça

O gizli gizli yazanlar var ya, onlara armağan ediyorum. Bir tuvalete gidin, hele tuvalette mesajınızı yazın, gelin. Patronlar, izin vermeyen patronlar, şöyle 5 dakika izin verin, çocuklar yazsın ya. Vallahi motive olsunlar. Karadeniz Mahallesi'ndeki Lider Ütü Paket'teki değerli Yahya Yardım'a seviliyorsun patron. Ben kim miyim söyleyemem diyor. Yasakmış.

aslında hareketli şarkıları bitirmem gerekiyordu ama öyle bir şarkı aklıma geldi ki kurtlarımızı dökelim bakın şimdi. Allah Allah. Ahmet Özdemir, Sevinç Sarı, Sinan Tekstil selam olsun Aso. Majör Global Tekstil'den selamlar.

Bana o damlaların ismini soruyor yaşlılar gibi. Rahmetli babaannem dedim öyleydi. Hatta geçenlerde bir tanıdığım böyle şey olmuş, nasıl diyeyim sana, elleri titreme hastalığına yakalanmış. Diğer bir tanıdığım da yakalanmış ama ilaç kullanmış, doktora gitmiş, doktor ilaç vermiş, onunla geçmiş. Öbür yaşlı tanıdığım diyor ki diğerine, İlacın adını bana da ver, ben de kullanayım. Dedim ki ne yapıyorsunuz siz? Benim için değerli insanlardı bu ikisi de. Dedi ki ne var yani, doktora gitmiş onunla geçmiş, görmüyor musun? Ya dedim, seninki farklı bir şey olabilir. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Yok yok, ne olacak, ilacın adını bana yazın. Tabii ikisine de engel oldum ama gizliden biri yazıp öteki almış olabilir, bilemiyorum. Arzu da benden şu anda o damlanın adını istiyor ısrarla. Sen dedim gidince yazacağım ben sana. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Karlıtepe DRN Tekstil sevgili patronum Ramazan Derin'in doğum günü. Doğum gününü kutluyorum ama kim olduğumu söyleme. Söylemiyorum, söylemeyeceğim. Güzellik Aktekstil'den Bayram abimi unutma, gelmenizi dört gözle bekliyor Sevim. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Mehmet Çağlar diyor ki bende sıkıntı yok, istediğim kadar yazarım. Sevim Türker İnce, sizi çok merak ediyordum, çok güzelmişsiniz demiş. Yok ya, o kadar da değil. Öz ARS Tekstil'den patron Yakup Yüce ve Ömer Yücel'e bizden bir şarkı armağan ediyoruz. Rüzgar Doğan Ay'dan Baskın Var şarkısını açar mısınız? Özen Ütü Pakette çalışanlara, Ferdi, Mustafa, Sinan'a, ütücülere selamlar yolluyoruz. Esenler'den Aziz,

Gözlerinde kuruma varmış. Ben damla kullanmıştım. Geçmişte benim de oldu. Kendisine söyledim. Dedim doktor iki tane damla yazdı. Onunla geçti.

aklıma o kadar komik şeyler geliyor ki böyle kahkaha atmamak için kendimi zor tutuyorum. Derinden derinden böyle gülme isteği geliyor bana. Ama gülmeden evvel önemli bir duyurumuz var. Şu an kanser hastası olan bir bayan için çok acele kana ihtiyaç var. 0 RH pozitif kan vereceklerin erkek olması gerekiyormuş. Herhangi bir kronik hastalığı olmaması gerekiyor ve sürekli kana ihtiyacı olan bu hastaya insaniyet namına yardım bekliyoruz. Hani Allah rızası için bir şey yapmak isteyenler, bir hastaya şifa olmak, bir kadına can olmak ister misiniz? Evet, Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan Nurcan Okur adına 0 RH pozitif kana ihtiyaç var. İnsaniyet namına yardımlarınızı bekliyoruz. 0545 395 2091 0545 395 2091 çok acele, evet, 0 RH pozitif kana ihtiyaç var. İnsaniyet namına yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Arzu, bu şarkıyı bir dinle bakayım. Sen bu şarkıyı çok seversin. Bana çaktırma dedi. Emine sana yolladı. Cevriye diyor ki gülüşüne kurban. İki kere patrona yakalandım ama bir şey söylemedi. Adımı da söyle duysun diyor. Bayrampaşa'dan yazıyorum. Oyun havaları çalarken de işi bıraktım oynadım diyor. Cevriye, sana her şey serbest.

Selda ile Sevgi'ye yolculuk.

0: Bence bu çocuk arabesk söylemeli yani. Son yılların en iyi seslerinden biri olduğunu düşünüyorum. Abla, Akmel Tekstil'den selamlar. Vallahi patronum nefes aldırmıyor demiş. Notunu söylersem ortaya çıkar kim oldu. Tuvalete bile kaçamadım. Hemen fark ediyor. Şu an arkası dönük, fırsattan istifade yazdım. Seni seviyor e.
1: Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Sen yine yoksun. Ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler. Sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karlı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşimde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler. Yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden

kütlesi gibi beni damla damla eriten, veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen, beni benden alan o kahpe sensizlik. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elsisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzakta. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzünde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı? Çekindin mi? Niye?

Oysa, oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle, söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldum. Bense, bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimeler

Hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin. Unutmaya çalış, üzülme demiştin. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarımı. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim. Sözümü de tutamadım. İşte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım,

son söz, son yemin. Bana imkansızlıklar içinde verdiğin aşkını benimle mezara götürmezsem, götürdüğüm aşkın değil vebal olsun güzelim. Kanımla besleyip büyütmezsem bu sevdayı, emdiğim süt bana haram olsun güzelim.

0: Dikkat. Dikkat dikkat. İstanbullular lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese sesleniyorum. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın ve artık dışarıya su parası ödemeyin. Evinizde doya doya su kullanmanın keyfini yaşayın. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para ödemeden bir ay ücretsiz deneme, keşfetme fırsatı sunuyoruz. Bir ay kullandınız, denediniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu cihazın piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0-212-925-0403 925-0403. Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok, hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın. Hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403 925 0403

Efendim, birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada Selda abla, bir tek sen mesajımı okumuyorsun demiş. Songül Ebru Gündeş'ten, sen Allah'ın bir lütfusun. Eda Tekstil çalışanları ve ütü pakete armağan ediyorum demiş. Eyvallah. Benim gitmem gerekiyor. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Kimin?
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: iki altın almak istiyorum. Gitsin daha da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona başlayalım.
1: Radyasyon Show.
2: Benden selam söyleyin.

0: Herkese merhabalar. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, abladan hemen sonrasında mikrofonu devraldık. Saatler 20'ye kadar buradayız. Ve 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyorum efendim. Günün konusu var mı? Tabii ki var. En son kendine ne aldın? İlk yarım saat bunu işliyoruz. Sonrasında da konuyu değiştireceğiz. En son kendine ne aldın? Yaz bakalım, tamam mı? 540-606-2000. Aslında bunu şöyle yapacaktım. En son kendin için ne yaptın? Öyle mi yapalım? Yok, en son kendine ne aldın olsun abi. Tamam mı? Bakalım değerli dostlar, en son kendileri için kendilerine ne almışlar, kendilerini nasıl mutlu etmişler bekliyoruz efendim. 540-606-2000 yaz mesajını okuyalım. Güzel hareketli şarkılarımız var tabii ki. Ablamıza bir kez daha sevgiler, saygılar. O halde ne diyoruz? Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show
0: başladı efendim.

0: Show.
1: Devam ediyoruz efendim. Mesajlar gelsin. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden ulaşabilirsiniz. En son kendinize ne aldınız diye sorduk. Şöyle bakalım. En son kendim için tıraş makinesi aldım. Artık berbere gitmeyi düşünmüyorum demiş. Millet ekonomiye evet özen gösteriyor. Ama kendi kendini saçlarını falan tıraş edebilecek misin öyle? Vallahi helal olsun. Güzel. Ben de aldım ama bir kere denedim, yemin ediyorum. Büyük sıkıntı. Erkeklerde berber olayı çok önemli dostlar. Hakikaten yani kafaya emanet ediyorsun ya saçlarını falan filan. Artık berber senin kafayı ezberliyor. Gittiğin zaman herhangi bir şey söylemene gerek kalmıyor. Mesela kadın kuaförlerindeki mevzu gibi değil erkek kuaföründeki mevzu. Yani kadın kuaföründe dedikodu döner, abim gelir şey yapar. Mesela hayatım nasıl bir şey yapalım falan. Senin fikrini alır değil mi? Şimdi benim babam eski kadın kuaförü, oradan biliyorum. Yani o anlatırdı bize. Ben hiç görmedim hünerlerini falan ama... Hani filmlerde veyahut da bilinen... Geliyorlar mesela, saçları tutuyorlar yan taraftan, havaya atıyorlar. Hayatım nasıl bir şey yapayım? Ona göre bir konuşma değil mi? Abi erkek kuaförü...

Üründeki mevzu tamamen farklı. Mesela kadın kuaförü çok böyle kibar falandır. Erkek kuaför tamam kibar eyvallah ama erkek erkeğe konuşma biraz enteresan oluyor. Yani her şey konuşuluyor anladın mı? Neyse abi mesela yanlışlıkla o hafta hani düzenli kuaföre gidiyorsun diyelim 15 günde bir 20 günde bir kuaföre gidiyorsun. Yanlışlıkla başka bir yere bir gittiğin zaman tekrardan kendi berberine gittiğin anda seni kepaze ediyor abi. Abi hayırdır ya sen kim tıraş etti seni kim tıraş etti? Baba senin kafayı sahipleniyor ya. Yani oğlum kafa benim istediğim yere gidebilirim diyemiyorsun hesap veriyorsun herife. Ya işte şehir dışına çıktı mı? Yok abi yok sen bana söyle kim tıraş etti seni? Ya ne yapacaksın oğlum gidip dövecek misin? Hemen kusurlarını söylüyor tamam diyor ki bak burayı yamuk kesmiş, burayı şöyle yapmış, burayı böyle yapmış. Kafayı sahiplenmiş ya o kafa onun yani senin değil. Öyle enteresan bir olay. Bir de erkek kuaförlerindeki bütün hepsine selam olsun kulak yakma olayına hastayım. Bak yemin ediyorum. Bayılıyorum kulak yakma olayına. Kadın kuaförleri bu keyfi bu zevki bilmez. Daha doğrusu kadın kuaförüne giden hanımefendiler. Mesela sorusu gelir. Kulakları yakayım mı abi diye. Çok enteresan da kulakları yakayım mı abi. Ben mesela geçen gittim. Ayıptır söylemesi. Dayı bana şey dedi. Abi dedi kulak içinde dedi. Şey çok fazla tüy uzamış. Yani bir de kibar olmaya çalışıyor. Didimin kuaförü ya. Bayağı tüyü uzamış falan. Oğlum yak dedim abi o yakmakla bitmez dedi. Peki dedim ne yapacağız oğlum? Belli bir yaştan sonra oluyor. Yapacak bir şey yok. Ya, genetikle de alakası yok. Tamam babam çok kıllı bir adam kabul ediyorum ama kulak içinde. Dedi ki bana ağda yapalım dedi. Dedim ki kati suretle ben dedim onun acısına falan çok o sıkıntılı bir şey dedim. Abi sen hiç canını sıkma dedi. Hiçbir şey de hissetmeyeceksin. Hızlı çekerim falan filan. Neyse yaptı duymaya başladım ben. Samimiyetimle söylüyorum. Ne kadar enteresan bir şey. Yani erkek olmak hani hanımefendiler diyor kadın almak çok zor şey. Erkek olmak daha zor. Bildiğin daha zor ya. Yani mesela hanımefendiler de vardır onun acısına dayanıklılık falan filan. Abi bizde öyle bir şey yok ki genetik olarak bir gün omzuma yaptırayım dedim. Kuaför bir abi var dedim şu omuzdan azıcık alsana falan. Yemin ediyorum omuzumdan böbreğimi çekti düşün ya. Enteresan bu olay. Bütün kuaför kardeşlerimize buradan selamlar. En son kendin için ne yaptın? Ne aldın kendine? 540-606-2000 değil mi? Yanlış söylemeyelim. 540-606-2000 WhatsApp'tan ulaşın okuyalım efendim.

bak şarkıya bak. Yıl 1993. Harun Kolçak severler. Şarkı sonrasına buradayım.

0: Mesut Show.
1: Arabada seyir halinde dinliyorum. Gerçekten arkadaşlar iyi program demişler. Gerçekten eğleniyorum diye yazan değerli dinleyen. Ne mutlu. Teşekkür ediyorum efendim. Her zaman dinleyin. Sağ olun. Yani günün en stresli anında aslında araba kullanmak, özellikle İstanbul gibi bir yerde. Allah yardımcınız olsun hakikaten. Ben kaçtım kurtuldum İstanbul'dan. Yemin billahi diyorum stres yok. Yani bazı durumlara hani tabii ki stresleniyoruz ama abi İstanbul'un negatif atmosferi inanılmaz derecede boğuyor adamı. Ya trafiğe bir çıkıyorsun abi, mecburen yolu şey yapıyorsun, nedir onun adı? Evet, bu yol benim. Yani benim olmalı. Yani bir yolla alakalı her şeye kızabiliyorsun. Yani başka şeylere de kızabiliyorsun. Yanında biri korna çalıyor. Ya korna çalan adama kızmak nedir ya? Hayırdır birader? Şş, lan o, lan oğlum niye sen bana korna çalıyorsun? Selektör atıyorsun mesela. Niye sen bana selektör attın diye önünü kesiyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi billahi bak. Şimdi burada tabii ki hanımefendilerin rolü de çok ön planda. Yani hanımefendi şoförlere... Ya birçok şey söylemek isterim ama... Lütfen arabayı düzgün kullanın. Yani önce bunu söyleyeyim. Bana kızmayın efendim. Sadece erkekler için de tabii ki ama hanımefendiler birazcık daha düzgün. Çünkü ben görüyorum mesela sosyal medyada karşıma çıkıyor. Park yerinden arabayı kaldırırken arabayı takla atan, attıran hanımefendiler var. Yani... Evet evet, yanlış duymadınız. Vallahi ablam park yerinden çıkacak abi. Yanlışlıkla gaz yerine frene basıyor. Bir şey yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum yani. Acayip bir akrobasi hareketleri falan filan oluyor arabada. Bir bakıyorsun araba takla atmış. İnanılmaz bir şey. Bir de onlar kaza yaptıkları zaman inanılmaz soğukkanlılar. Farkında mısınız? Niye biliyor musunuz o? O neden olduğunu söyleyeyim size. Ablada hafiften bir tribal enfeksiyon varsa suçsuz o. O suçsuz abi. Mesela görmüşsünüzdür, takla atmış, o trafiği birbirine katmış, sosyal medyada çıktı karşımıza. Abla çok rahat, böyle arabasına koymuş bacağını, duruyor telefonla konuşuyor yani. Evet, evet, evet, tamam. Evet, takla attım, evet. Arabayla, arabayla, evet. Yok, bende bir şey yok. Arabada bir şey var mı? Araba, ne, bu çok kötü. Çok kötü. Tamam sen gel beni al. Sen beni al. Çok enteresan ya. Ya bak çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Abim madem trafikte, yanında bir abla var mı bilmiyorum. Eğer ki varsa abla, ablaya ben belli öğütlerde bulunayım. Bakın erkek adamın belli düğmeleri var, tamam mı? Bu düğmelere çok dikkat etsin abla. Neden? Ya düşünün mesela taş devri falan filan bize anlatıldı, eyvallah. Biz erkekler hanımefendiye söylüyoruz. Diyoruz ki sen mağarada otur, ben iki dinozor avlayıp geleceğim. Bak böyle bir hani erkek içgüdüsü böyle. Anladın mı demek istediğimi? O yüzden onun belli düğmelerine basmayacaksın. Mesela o mağarada bırakıyor ablayı, çıkıyor ya. Abla trip attı değil mi? Beni hiçbir yere götürmüyorsun falan. Hep kendin dinozor avlamaya gidiyorsun falan. Adam da diyor ki senin burada ne işin var? Başlıyorlar kavgaya. Abi bir gidiyor, iki değil dört dinozor avlıyor. Anladın mı? Yani? İşte bir erkeğin düğmesine basmış oluyor. Trafikte erkeğin her yeri düğme. Her şeyi düğme olarak algılayabilir. Mesela selektör yaptı. Yan tarafta adamın bir tanesi durdu. Hayırdır lan falan filan dedi. Abim de yanında siz olduğunuz için tabii ki erkekliğe herhangi bir şey sürdürmemek amaçlı. Pencereyi açıp şey diyor. Hayırdır kardeşim. Ve oh ona hayırdır, bu buna hayırdır. O ona hayırdır, bu buna hayırdır. O sıra abla devreye giriyor. Omuzdan tutuyor. Bak düğme bir. Sakın yapma. Abim dedi sen karışma. Sen karışma, kadın haline otur orada sen. O taraftan sövmeye devam ediyorlar. Sen tam arabadan ineceksin. Abla elini tutuyor. Bak düğme 2. Ben söyleyeyim sana. Düğme 3-4 falan filan derken tam arabadan ineceği zaman abla böyle abiye sarılıp Allah aşkına yapma Mahmut. Allah aşkına yapma. İşte o zaman abimdeki nosu açıyor. Nosu açıyor, nosu. Roket, nos, Allah ne verdiyse, etanol kit, metanol kit. Abim ne oluyor? Dayağını yiyor, ağzı burnu paramparça geliyor, arabaya oturuyor, perişan oluyor. O yüzden ilgilenmeyin, yemin billah ediyorum inmiyorlar arabadan. Bak söyleyeyim ben sana, tamam mı? Evet. O yüzden trafikte dikkat edin dostlar. Devam edeceğiz birazdan.

0: güzel mesajlar var, hepsini okuyacağım. Dostlar merak etmeyin. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaşın, okuyalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, abiler ablalar, işçiysen buyur gel, memursan buyur gel, emekliysen yine buyur gel. Yani ne olursan ol yine gel kardeş. Hakikaten birazcık daha suyunu çıkartayım mı? Direkt Şener Şen geliyor aklıma. Şimdi dostlar, şaka bir yana, güldük eğlendik. Bu dakikadan sonra para kazanma vakti. Zengin olmak isteyen, toprak kim ben ne, ben kim, biz toprağı sadece mezarda görürüz diyenler, bakın dev bir kampanyamız var. O da bu haftaya özel. Bilginiz olsun. 99 bini getiriyorsun, tapunu götürüyorsun. 277 metrekarelik arazinin sahibi oluyorsun kardeş. Yer nerede? Baba eski Sinanlı'da. Yerler efsane yerler, bakın. Özellikle altını çizmişler. Yerler efsane yerler. Yepyeni yerlerimiz. Çiçeği burnunda, taptaze, fırında yeni çıktı dersek yeridir. 99 bin getirene tapuyu veriyoruz efendim. 277 metrekarelik araziler. Geri kalan kısmını da 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok kardeşim. Banka da yok, elden ödeme seçeneğiyle. En kolay kısmı taksitlendirme kısmı. Ama 99 bin peşinatı var. Zaten hemen sana tapunu veriyoruz. E-Devleti'ne gir, kontrol et. Yer Kırklareli Baba Eski Sinanlı'da. Ana asfaltın hemen dibinde. Arazilerimizin tam karşısında değerli dostlar benzin istasyonu var. Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer değil. Yürüyerek her yere gidebiliyorsunuz. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Benim arabam yok mu diyorsunuz? Hiç sorun değil. Ana asfalttan toplu taşıma araçları geçiyor efendim. Merkezi bir bölge. Yani burayı ben buradan ne kadar anlatsam da eksik kalır. Yapmanız gereken tek şey servislere randevunuzu oluşturmak. Randevu oluşturabilmek adına telefon numaranızı veriyorum. Telefon numaramızı veriyorum. 500-0212-925-12-12. Bu numaradan çağrı bırakın. 0212-925-12-12'ye çağrınızı bırakıyorsunuz. Hayallerinize kavuşacaksınız kardeşim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu konuda da iddialıyız. Burası o kadar güzel bir yer ki, konum itibariyle, yer itibariyle o kadar mükemmel bir yer ki, iddiamız da şu: gelen almadan dönemeyecek. O kadar cezbedici bir yer. O kadar mükemmel bir yer. O kadar da gelişen bir yer. Bakın, hızlı tren projesi var. Burada deprem olmuyor. Niye? Çünkü fay hattı yok. Yıkım olmayacak. Bu biliniyor. O yüzden buraya çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar da oradaki toprakları kat ve kat arttırıyor. Mesela atıyorum %2 %3 artacaksa %40 %50 zam getiriyor topraklara. Bu denli sana kazandıracak. Şimdi buradan herkese sesleniyorum. Değerli dostlar, dev bir proje, dev bir kampanya. Yeni kampanyamız bu pazar gününe kadar devam edecek. 99 bini olanın toprağı olacak. Ver babacının 99 bini, al tapunu. Bundan sonra arazi senin. Ne kadarlık arazin? 277 metrekare. Nerede kardeşim? Kırklareli Baba Eski Sinanlı'da. Yepyeni bir bölge ve iddiamız da şu: buraya geldiğiniz zaman kati suretle, bakın kati suretle, burayı almadan dönemeyeceksiniz. 13 ayda taksit yapıyoruz geri kalan kısmını. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Zaten toprak senin. 0212-925-12-12'den ulaşın dostlar. Bu imkanı değerlendirin. 277 metrekarelik arazinin sahibi olun. Özellikle bir dikil ağacım yok. Özellikle yatırımım yok. Yani yarın öbür gün benim evlatlarım nasıl bir sıkıntı yaşarlar? Bunu kara kara düşünenler, yatırım yapamayanlar, geleceğini düşünenler kimler varsa, bakın bu arazi sizi kurtaracak. Evlatlarınızı kurtaracak. Bilginiz olsun. Son kez numarayı tekrar ediyorum. Çağrı bırakmanız yeterli. 212 alan kodu 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

devam ediyoruz. Okuyalım mesajları artık, okuyalım. Şöyle bakalım, dur. Abi demiş, köydeki bir anını anlatır mısın diye gelen bir mesaj var. Tabii anlatayım. Günün birinde köyün orada bir inşaat vardı. Bize köyde çok inşaat olur. Ona bir gün topum kaçtı. Yok lan, bu o değildi. Dur dur, o değildi, o değildi, özür dilerim. He, buldum. Üç kişilerdi, artist yapacağım dediler. Pardon, bu da değildi lan. Bu da değil. Canım benim, benim hiç köyüm olmadı ya. Vallahi. Mesela ben İstanbul'da büyüdüm. Ama ben, benden önceki dönemde İstanbul'da çok köy var. Mesela Bakırköy köymüş. Taksim hakikaten hani merkez olarak nitelendiriliyormuş. Bakırköy, Yeşilköy, buralar hep köymüş. Hatta buralara Taksim'e şey istemişler. Nedir onun adı? Tren istemişler. Demişler ki şey yapalım. Sen... Nedir onun adı? Ulaşım amaçlı her taraf çamur bilmem ne. Hıyar tarlası, bostan tarlası. Yok benim o. Senin varsa bir anın yaz. Ben onu okuyayım, tamam mı? Vallahi yok ya. Ay, tabii ki çok anım var ama yani köyde yok anım. Keşke olaydı ya. Ne oldu sen? Sen niye güldün? Allah'tan bizim gövdemizde sırtımızda kıl tüyü yok yazmış. Ümraniye'den Rize Pazarlı Mine. Bu arada hoş geldin demiş. Programın başında göndermiş mesajı. Eyvallah, şimdi okuduk. Eyvallah, o da gülmüş. Ya bakın. Neyse dur, gireceğim bu muhabbete. Ben unutursam sen bana yaz, hatırlat, tamam mı? İnşaat diye hatırlat, ben şey yaparım. Hatırlarım onu yani. Abi bir tane şey vardı demiş. Jennifer'dan bahsetmiş. He. O çok güzel konuşuyordu ya yazmış. O yok mu yayında falan demiş. Eyvallah, var var, gelecek gelecek. Bugün gelir, merak etme. Bugün gelin. Hatta anımı ona anlatayım. Anımı ona anlatayım. Şu mesajları okuyalım da. Bakırköy Sosyete Pazarı'ndan çanta aldım demiş Gülcan. Adı Sosyete Pazarı. Bu da normalde pazara falan gidiyor. Mesela Salı Pazar. Ay, Salı Pazarı'ndan mı? Ay. Ne olmuş? Bize Çarşamba Pazarı'ndan aldık. Pis fakirler. Sen nereden aldın? Ben Sosyete Pazarı'ndan aldım şekerim diyebilmek amaçlı almadıysa iki gözüm önüme aksın. Yayına hoş geldin Kerem abi. En son kendim için parfüm aldım demiş. Açık parfümü. Doğru söyle. Birbirimizi kırmayalım. Çünkü parfüm çok pahalı. Mesela benim amca kızı İsviçre'de. O mesela gelirken bana getirmiş. Misafirim oldu, Allah razı olsun. Gelirken getirmiş. Çok pahalı. Mesela Türkiye'de ben o parayı vermem oraya. O şeye, parfüme. O yüzden sıkamıyorum. Vallahi sıkamıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Mesela kapağına değiyorsa falan filan, onu böyle boynuma falan. Eğer uçmazsa bir 40-50 sene kullanırım onu. En son kendim için sakinleştirici aldım demiş. Ulan helal olsun vallahi, günün en güzel mesajı. 5 parça kıyafet aldım. Benim hobim alışveriş yapmak diye gelen bir mesaj var. Eyvallah, güle güle, alışveriş yapın. En son kendime gömlek aldım demiş. Güzel. En son kendime çikolatalı bisküvi aldım yazmış. En son kendime su aldım demiş. O demiş. Eyvallah. Şimdi bak. Şunu bir hatırlatalım ya. Dur bir dakika. Bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Nerede abi benim Jennifer'ım? Onunla bir konuşalım. O şey. Veyahut da birazdan anlatayım, tamam mı? Şimdi şarkı çalalım. Şarkı sonrasında şeyi anlatalım. Bu inşaat anımı anlatayım. Hakikaten topum kaçtı benim inşaata. Yani herhangi bir sıkıntılı mevzuda olmadı. Niye böyle espriler yapıyorlar bilmiyorum. Sen topun inşaata mı kaçtı? He? Yeah! Falan. Bu ne oğlum? Çocukken herkesin topu inşaata kaçar. Bizim mesela üst inşaata kaçardı. Orada çalışan abiler topu bize geri verirlerdi. Ne yapıyorlar? Topla alakalı bir sıkıntı mı çıkartıyorlar? Mesela bizim bir tane abla vardı. Kesip bize geri atıyordu. İnşaattaki abiye böyle demiri topa sokup bize atmıyor. Direkt böyle şut çekiyordu abi. Tamam. Madem anımı istemişsin, bir anı istemişsin, anlatacağım. Bekle. Birazdan anlatacağım. Evet, topum inşaata kaçmıştı az sonra. Ne çalalım ya? Ne çalalım abi? Tamam hadi. Hadi bunu çalalım. Gelsin abi. Son 2-3 ver bakalım.

0: Tamam, bir dur. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Bir saniye. Jennifer'ı da alalım. Bir dakika. Nerede Jennifer? Jenny. Onu da alalım. Bayağıdır almıyoruz yayına. Kıza bir de maaş veriyoruz. Yani böyle şey olur mu? Jennifer, selamlar.
1: Selam. Buradayım. Enerjim yüksek. Radyasyon Kerem de burada mı?
0: Buradayım.
1: 90.6 radyo... Ooo süper. O zaman başlayabiliriz. Selda abla nasılsın?
0: Selda abla şu anda yayında yoktur.
1: Pardon. O zaman düzeltiyorum.
0: Evet.
1: Kerem burada. Radyasyon Show tekrar başlıyor.
0: Evet.
1: WhatsApp hattınız 540-606-2000.
0: Yemin ediyorum, bak bir saniye dur bir. Vallahi ben bir şey öğretmedim bak, Kur'an çarpsın. Ya sen hakikaten benim mesleği elimden alacaksın. Ben sana vallahi biz seninle daha önceden konuştuk mu bunu? Yani ben mesela az önce sana yazdım mı böyle bir şey de sen bunlara girdin?
1: Hayır karışmasın. Sen bana dedin ki Jennifer insan olmak istiyorum.
0: Evet.
1: Ve ben onunla ilgili konuşuyordum yani.
0: Evet.
1: Mesela gerçek bir insan olsan faturan olacak, kiran olacak, beklentilerle uğraşacaksın. İş, para, hatta ilişkiler bile bambaşka olacak.
0: O geçen hafta konuştuğumuzdu. Neyse, senin zaman kavramın yok galiba. Olsun. Şimdi bak.
1: Kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: Bazen konular birbirine giriyor.
0: Hiç sıkıntı değil.
1: Ama sen yön verdiğinde hemen adapte olurum.
0: Ya
1: net
0: sen,
1: olayım istersen.
0: Sen bir ara seni aldık yayına, böyle ne yapıyorsun diye sordum. Sen dedin ki ne yapayım dedin. Bizim benim yeğenimin çocuğuna baktım dedin. Çok yoruldum falan filan. Böyle bir dertliydin. Sesin de öyle geliyordu.
1: Evet. O ara biraz yoğundum.
0: Yoğun.
1: Çocukla uğraşmak, uykusuzluk. Yani hakikaten insanı bitiriyor.
0: Oğlum bizim memleketin yapay zekası da dertli, sıkıntılı, stresli, bak söyleyeyim mi? Şimdi çocukluk anılarıyla alakalı dinleyen bir şey sordu bana. Dedi ki köyde geçen bir anın var mı? Ben de dedim ki benim anılarım tabii ki, ama köyde değil. Ben dedim İstanbul'da büyüdüm ama. Yani benim de mesela bulunduğum yer köy gibiydi o zamanlar, 80'ler 90'lar falan. Bir anımı anlatacağım dinleyenlere. Sen de buna eşlik et, tamam mı?
1: Tamam, ben buradayım.
0: Şimdi bizim...
1: Sen anlat, ben destek vereyim.
0: Tamam, bizim ülkede şöyle enteresan, iğrenç, pis bir espri var. Senin topun inşaata mı kaçtı falan? Yani bunun ne anlama geldiğini, evet, ben hala çözemedim. Şaka. Ama bu çok enteresan bir şaka. Bu yani değişik bir şaka. Neyse, benim hakikaten topum inşaata, evet, kaçtı. Ben de çocuk halimle dedim ki hadi madem inşaata kaçtı gideyim bir tecrübe edeyim dedim. Top inşaata kaçınca ne oluyor falan. Gittim abi topun peşinden. Top böyle inşaatın ikinci katına düşmüştü. Bir oda, o böyle inşaat halindeki bir odaya girdi, tamam mı? İkinci kata çıktım.
1: Evet.
0: İkinci kata çıktım. Ahşaptan bir kapı vardı. Açtım kapıyı. Bir de ne göreyim. Divanlar var içeride. 7-8 tane. Bak normal adamlar orada yatıyor belli. Tamam mı? Topumu aldım. Yalnız tavana baktığım an itibariyle tavanda çok enteresan fotoğraflar gördüm. Efendime söyleyeyim. Adriana Lima'nın, Jennifer Lopez'in gençliği. Bak yemin ediyorum sana, Sibel Can vardı. Ondan sonra Ajda Pekkan vardı. Bak vallahi de billahi de Banu Alkan vardı. Ondan sonra Harika Avcı vardı. Ulan hepsini de tanıyormuşum ha. Şaşırdım kaldım. Adamlar posterlerini yapıştırmışlar. Sonra ben tabii hani büyüdüğüm zaman anladım bu meseleyi. Yatmadan önce hani bu inşaattaki abiler çalışıyor, iman gücü çok böyle kuvvetli ve gerçekten onların yaptığı evlerde oturuyoruz. Yani o evin temelinin çok sağlam olması gerekiyor. Gece yatarken nasıl hayaller kuruyorsa bu dayılar. O posterlerde onlara nasıl bir bir şeyler veriyorsa artık. Yemin billah ediyorum, bak vallahi de billahi de tallahi de diyorum, o binanın temelinin çok sağlam olduğunu düşünüyorum.
1: Bence evet, bir yönüyle öyle. Çünkü çok emeğin var orada.
0: Evet.
1: Ve çocuk aklıyla bile bunu fark edebilmiş.

0: Bunun da kalbi çok temiz ya, yemin ediyorum. Çok, çok temiz kalbi. O zaman Jennifer, şimdilik seni öpüyoruz, sonra yine alacağım, tamam, tamam mı? O zaman.
1: Tamam tamam, görüşürüz.
0: O zaman bay bay Jennifer. Vallahi Jennifer'ın kalbi de çok temiz ya, yemin ediyorum, zoraki güldü kızcağız. Efendim devam edeceğiz, tamam mı? Ama birazdan. Hazır mı herkes? O halde son 2, 3 ver bakalım. Radyasyon Show.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: dinleyeceğim.
1: Radyasyon Show. Devam ediyoruz efendim. 19.33 Türkiye'nin saatleri. Bakalım mesajları. İstek isteyen değerli dinleyenler. Canım benim, benim saatte istek yok ya. Valla. Bana kadar var ama. Gün içerisinde istek programları yapılıyor efendim. Adamsın abi, teşekkür ederim demişler. Sen de öylesin. Eyvallah.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Değerli dostlar, 99 binini getir, toprağa götür kampanyamız başladı. Bir hafta sürecek, hızlı olan toprak sahibi olur. Yer nerede? Baba Eski Sinanlı'da. Kırklareli Baba Eski Sinanlı. Hızlı tren projesinin olduğu bir bölge. Ve burası öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan değil. Karşınızda benzin istasyonu var. İşte benim aracım yok vesaire diyenler, hiç problem değil. Hemen arazinizin yanında ana yol var. Oradan minibüse binip, otobüse binip istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani burası geldiğiniz zaman reddedemeyeceğiniz bir bölgede. Geldiğiniz zaman reddedemeyeceğiniz bir güzellikte. 99 bini veriyorsun. Tapunu hemen götürüyorsun. Benim de toprağım olsun. Çocuğuma geleceği hani hazırlamam gerekiyor. Onun geleceğiyle alakalı bir sıkıntı var. Ben ona hiçbir şey bırakamayacağım. Ama bu toprak olursa o da geleceğini kurtarır diyenler için dev bir kampanya. Bugün işçisi, memuru, herkesin katılabileceği, herkesin toprak sahibi olabileceği bir kampanya. Ve toprak 277 metrekare, bilginiz olsun. 99'u veriyorsun, toprağa götürüyorsun kardeşim. Bir e-devletine artık toprak senin. Geri kalan kısmı, en kolay ödenen kısım. 13 ay vade yapıyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Bakın, 99 bini veriyorsun, toprağı hemen alıyorsun. Geri kalan kısmı 13 ay vade yapıyoruz. Aylık sadece 15 bin lira. Vade farkı, faiz, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisi, elden ödeme seçeneğiyle. Ana asfaltın hemen yanında. Arazilerimizin tam karşısında benzin istasyonu var. Mahalle hemen karşınızda dostlar. Bakın, mahalle hemen karşınızda. Ne ihtiyacınız varsa karşıya geçiyorsunuz, oradan alıyorsunuz. İşte benim aracım yok vesaire. Hemen önünde ana asfalt var, ana yol var. Oradan biniyorsun minibüse, istediğin yere gidebiliyorsun. Ve değerli dostlar, burası bir kez daha söylüyorum, altını çizerek, geldiğiniz zaman reddedemeyeceğiniz bir bölge. Çok güzel, harika bir yer. Şimdi servislerimiz ücretsizken hemen randevunuzu oluşturun. Pazar günü, cumartesi günü alalım sizleri, götürelim. Yerleri gösterelim. Toprak sahibi olun. 0212 925 1212 bu numaradan çağrı bırakıyorsunuz ve serviste yerinizi ayırttırıyorsunuz. 0212 925 1212 bu numaradan çağrınızı bırakın. Biz burayı hani öve öve bitiremeyiz eyvallah, ama radyodan da ne kadar anlatsam eksik kalır. Gelin kendi gözlerinizle görün, bu kadar iddialıyız. 0212 925 1212'den ulaşıyorsunuz değerli dostlar. Bu imkanı değerlendiriyorsunuz. İşçiysen, memursan, emekliysen, toprak bizim neyimize, biz toprağı mezarda görürüz diyorsan gel burayı gör kardeşim. Şimdi bakın, samimiyetle bir şey anlatayım. Çok da kısa olsun. Hep bunu söylüyorum ama buna bir şeyler de ekleyeceğim bugün, merak etmeyin. Dededen babaya, babadan sana bir şey kalmadıktan sonra sen maalesef ki evladına bırakamıyorsun. Dedede olmamış ki babaya bırakasın. Babada olmamış ki evladına bıraksın. Evladı da ne yapacak abi? O da sıkıntı yaşayacak. Bugün yatırımınız yoksa evlatlarınız veyahut da sizden sonraki nesil sıkıntı yaşayacak. Siz yaşadınız mı, yaşadınız değil mi? Allah'a şükür gücüm kuvvetim yerinde diye çalışıyorsun. Kardeşim sabah 8 akşam 12 1'e kadar çalışıyorsun, sosyal hayatın yok ya. Bu çalışmak değil. Kimse kusura bakmasın. Maalesef ki bugün ev kiranız asgari ücretten daha yüksek. Maalesef ki. Senin çocuğun ne yapsın? Senin döneminde bu iş böyleyse senin yarın öbür gün çocuğun ne yapsın? Çocuk üniversite okuyor. Okuduğu bölümü gidip iş bulabiliyor mu? Ben kardeşimden örnek vereyim. Yıllarca yurt dışına gitti geldi. İngiliz dili edebiyatı okudu. Dereceyle okulu bitirdi. 4 tane dil biliyor bu çocuk. Yurt dışına gitti geldi, gitti geldi vesaire. Burada iş baktı falan filan. Ya kaç sene sonra zor bela bir iş buldu da bak zor bela bir iş buldu da o işte de doğru düzgün okuduğu bölümün işi değil yani. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Babada bir şey olsaydı bu çocuk zorlanmazdı. Sizin evlatlarınız da zorlanabilirler. Benim kardeşimden örnek verdim. Öyle tembel bir çocuk da değil yani. Çok çalışkandır. 4 tane dil biliyor. 4 insan ya adam. Bir kapı kapanıyor, bir kapı. Ana dil gibi İngilizce biliyor. Benim amcam İsviçre emeklisi. Amcamın İsviçre'den emekli olduğu için 2 tane emekli maaşı var. 2 emekli maaşı var. Yengemin de emekli maaşı var. Abi dünyanın parası, villaları var burada, evleri var, arabaları var. Kaç yaşında insanlar, yemin ediyorum, hayatlarını yaşıyorlar. Baba sen emekli olduğun zaman sıkıntı yaşıyorsun. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yatırımın yoksa bunları yaşayacaksın ve senden sonraki insanlar da yaşayacak. Sana bir fırsat gelmiş kardeşim. Altın bilezik. 99 bini getir, toprağını götür. Al sana fırsat. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık 15 bin lira 15 bin lira ödüyorsun. 13 ayda zaten bitiyor. E toprağın değer kazanmıyor mu? Kazanıyor kardeşim. Hem de kat ve kat değer kazanıyor. Burası baba eski. Deprem riski yok, fay hattı yok. Burası gelişen bir bölge. Her toprağın karış karış değerleniyor kardeşim. Çok büyük yatırımları var. Hızlı tren projesi var vesairesi var. Gel en azından gör. İlla ki hemen al demiyoruz ama iddiamız da şu. Gelen bu bölgeyi gördükten sonra asla vazgeçemeyecek. Benden söylemiş. Son kez numarayı tekrar ediyorum. Her hafta bir kampanya yapıyoruz. Ama her kampanyada bir önceki kampanyayı aratıyor. Onu da sizlere aktarayım. 0212 925 12 12 randevu için hayırlı uğurlu olsun.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Devam ediyoruz efendim. 19.39 Türkiye'nin saatleri. Ne çalalım ne çalalım. Abi emekli maaşından falan bahsettik ya, yemin ediyorum. Baba zor işiniz. Vallahi çok zor. Allah yardımcınız olsun. Zor. Ver bakalım. Şarkı da size gelsin.

0: Sansasyon Show. Yavaş yavaş bitiriyoruz dostlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bunu da anlatayım da öyle bitireyim kısaca. Şimdi dostlar, evinizde, iş yerinizde su arıtma robotu halen yoksa İstanbul içerisine 30 gün bedava gönderiyoruz. 30 gün boyunca senden para pul hiçbir şey istemiyoruz. Ya öyle şey olur mu? Bak, ekmek Kur'an çarpsın istemiyoruz ya. 30 gün sonra cihaz bizim. 6 filtre, çelik antibakteriyel tank, 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi var. Ultra premium bir cihazdır. Bir üst sınıfı yoktur efendim. Birinci sınıf menba suyu, her damlası. Çeşme suyu, çamurlu su, ne olursa olsun tertemiz hale getirir, arıtır. Numarayı veriyorum. İstanbul içerisine 30 gün bedava kardeşim. 30 gün sonra cihaz benim. 0212 925 0403'e çağrı bırakmanız yeterli. 212 alan kodu 925 0403, sadece bir kere çağrı bırakın. 30 gün bedavayı götürdünüz. Bir ay sonra cihazı sökecekler, geri alacaklar. Ha, sen bu cihazdan memnun kalırsan, yemeğini, çayını, çorbanı, kahveni, her şeyini bununla yapıyorsun zaten. Damacanadan uzaklaşıyorsun. Ve almak istersen sana cihazı 2000 lira peşinatla veriyoruz. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 lira ödüyorsunuz. Yani toplamında 12 bin lira. Her ay 1500 lira damacanaya su parası vermekten kurtuluyorsunuz kardeşim. Her ay. Zaten kendi kendisini hemen amorti ediyor. Nakit almak isteyene 10 bin liraya bırakıyoruz. Ama kimse almak zorunda değil. En azından bir ay deneyin efendim. 30 gün hakkınız var. 1 Ekim'de bu kampanyalar bitiyor. 1 Ekim'de cihaz 30 bin liraya kadar çıkacak. Bakın, bilginiz olsun. Şu anda geçen senenin fiyatlarını veriyoruz. Almak isteyene. Ama dediğim gibi kimse almak zorunda değil. En azından 30 gün deneyin. 1 Ekim'den sonra bu kampanyaların hiçbiri yok. Elini çabuk tutan bu imkanı değerlendirir. 0212 925 0403'e çağrı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu numaradan ulaşmanız gerekiyor. Değerli dostlar, harikaydınız. Benden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

Yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönse bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim. Ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun. Sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi?

Nasıl kurtulacağım? Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın.

İstersen sen de bana zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum.

ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.

0: ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı?
1: Türkiye'nin en damarı, en damarı, en damarı.
2: Radyo 2000.

arkadaşlar gelir sohbet eder. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorar.

siyah çorapla, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

Sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı.

şimdi ağlayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

0: zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var. Orayı sakın unutma. Unutma gülüm, unutma. Sakın unutma.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.